0: bunu kesiyorum.
1: Haçen görmeyeyim misin? Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Şey, fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da yahu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmurda yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimlerde bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan kaç.

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim.

Of, neler geldi başıma, neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

Şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar harap.

0: Ah hatun, ah! Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa, bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum, kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet. Neyse, bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika. Sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha? Ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan harabiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

0: 귀여운 미미미 씨.
1: 이시대 미님의 기빔.
2: Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
3: Elbette tilki. İpucumuz harita.
2: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
3: İkinci ipucumuz sandık.
2: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
3: Kestik. Harikaydın tilki.
2: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
3: Kesinlikle, evet. Haritamız nerede?
2: Yolda.
3: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde.

0: Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse...
2: Kurye çözer!
3: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım, heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak? Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde...
1: Bunun burada ne işi var?
3: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
0: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
4: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
3: Bunlar iş görür.
0: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler.
1: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
3: Evet. Elimize bir yapışacak sanki.
0: Yapıştı.
4: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
0: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
4: Yok.
3: Tilki haklı. Çöp işte.
4: Yazık şu doğaya.
0: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
4: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu...

bu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
2: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel.

0: olabilir mi?
1: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
0: Ya.
1: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.

0: Davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
1: Haklısın. Peki ne yapacağız?
0: Tuna'nın istediğini. Köfte.
1: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
0: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
1: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
0: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
1: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
0: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
0: Merhaba.
1: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
0: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
1: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
0: Aynen öyle şefim.
1: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
0: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
1: Bence de.
0: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: Ellerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcım sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Hmm. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım. Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup

0: karıştırıyoruz.
1: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
0: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
1: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki, şimdi ne yapıyoruz?
0: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
1: Anladım.
0: Hadi o zaman birlikte yapalım.
1: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
0: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
1: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
1: Yaşasın!
0: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
1: İşte servis tabağı.
0: Harikasın şefim.
1: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
0: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
0: Karnabahar.
2: Ne?
0: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
1: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
0: Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Anne, davul sesi kesildi.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Shh.

0: な、マモも。
1: はあはあ。

Colin.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca Haklı Karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
3: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
4: Çok tatlıydı çilekler.
5: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
3: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
5: Aa, uyudu bile.
4: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
5: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
4: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
3: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
4: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
5: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
5: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
6: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
6: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
4: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.

0: Biraz daha sağ kaşı. Oh.
1: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
2: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
1: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
4: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
0: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
5: İstop! Renk turuncu.
2: Turuncu nerede?
3: Üzerinde John, üzerinde.
2: Ha, elim söndü. Aa, ya hayır.
3: Elim söndü.
5: Yakaladım seni.
2: Iskaladın. Turuncu, buldum.
5: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
2: Tamam, ebeveynim.
1: He, tamam. Oyunu anladım. Hmm. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
4: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
0: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
1: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
0: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
1: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
0: Hey, bu çok sert.
4: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
1: Top geliyor.
0: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Hey, geriden uykum geldi.
2: İşte top burada. Heh, buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
2: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri toplayalım. Ninemre çileğini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya. Koca kazan ortaya.

0: Tamam, her neyse.
1: Temtem, gözünü seveyim, bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah, ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi, kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkamdaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuraya yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur, doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam.

Tamam. Birkaç saatte getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Tüm perdeyi dedim bir an. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak...
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak...
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak...
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak...
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. İşler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.

0: işi koymam. Çiftçilik zor işmiş.
1: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ay! Ne oldu Uhay?
0: Seni bekliyorum.
1: Niçin?
0: Koyun tıraş edeceğiz.
1: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: Oo, bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
0: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
0: Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.
1: Ha? Dil ne acayip bir organ.
2: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı!
0: Acı biber mi yedin?
2: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
0: Al Civan, limon belki acını hafifletir.
1: Çok ekşi.
2: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
1: Ağzım dilim kurudu.
0: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
2: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin

0: kemiği yoktur.
1: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
0: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
2: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunda kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
1: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
2: Of, dillere düştük yine.
1: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
2: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
1: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Hey!
2: Furkan nerede kaldı?
1: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
2: Geri dönüş yum fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları Çufi'ye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak, nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Ha? Geri dön Çufi! Bütün günün başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamünaleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleykümselam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika donetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: En azından bu sefer benim suçum yok.
1: Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
2: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
1: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
2: Açılış mı? Neyin açılışı?
1: O işte bunun açılışı. Hı? Hayır!
2: Eyvah!
1: Selamun aleyküm arkadaşlar.
3: Aleyküm selam Furkan.
1: Tahmin edeyim. Bodu'ya test sürüşü yaptırmak İsmail'in fikriydi.
0: Bu sefer benden çabuk davrandı Bodu. Bize seçme şansı bırakmadı.
4: Hayırlı günler Kadir amca.
2: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
0: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabanı haşat ettik.
2: Olur böyle şeyler çocuklar.
4: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
1: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
2: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
3: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
2: Helal olsun çocuklar.
1: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Bu parçalar iş görür.
0: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
3: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
4: Sen hiç merak etme Kadir amca.
2: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: Bu pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arka...
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca.
3: Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
4: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
5: Aleyküm selam Makbule teyze.
4: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
1: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama oraya hep başka işler giriyor.
4: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
1: Hı hı.
4: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
1: Nasıl yani?
4: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
1: Haklısın. Burayı yakmamıza çufi sebep oldu.
4: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de, hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
1: Haklısın Makbule teyze.
4: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
1: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: arkadaşlar. Galip ilahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Aa, hop, aman bir şeyin yok değil mi Ali?
0: Yok hocam, iyiyim. Siz de iyisiniz değil mi?
2: İyiyim, sağ ol. Biraz acelem vardı, kusura bakma. Seni hiç fark etmedim.
0: Sorun değil hocam. Ben de sanatsal ıslık çalmaya çalışıyordum. Dalmışım.
2: Sanatsal ıslık?
0: Hani böyle şarkılı gibi.
2: Sen çalışmaya devam et o zaman. Benim biraz işlerim var.
0: Sanatsal işler mi hocam?
2: Yok. Hayır işleri diyelim.
0: Hayır işlerine bayılırım.
2: Maşallah sana.
0: Yani hocam.
2: Yani Ali'ciğim.
0: Ben de geliyorum.

0: üçgen tamam. Başlangıç için 3 misket öneriyorum. Sıralama için çizgiyi çekiyorum. Çizgiye en yakın atan birinci olur.
1: Birim!
0: İki mi? İkidir yani.
1: Maalesef kardeşim, iki benim.
0: Nasıl yani, üç müyüm?
2: Senin kızıl ejderin uykusu açılmamış. Ben 3, sen 4.
3: Misketlerin efendisi, kömür! Yaklaşanı yakar!
1: Dev dalgaların serin kahramanı, okyanus! Okyanusum be!

0: Hemen de yoruldun mu sen oğlum? Ha? Heyecan yaptın öyle mi? Ha, tamam.
1: Cam gözlerin mütevazı kahramanı. Kemik. Hadi yağla.
2: Helal.
0: Maşallah. Üçgende galip, kuyuda mülayim. Kafliklerin kızıl ejderi geliyor.
1: Çok güçlü olmak bazen sorun çıkarabiliyor.
2: Koş Galip. Akşama kalma sonra.
3: Kızıl ejder yine mi kaçtı Galip?
1: Evet hocam, maalesef.
4: Benim yeşil cam gözüm olsa oho. Hep kazanırdı.
1: Kesin.
3: Tahmin etmeye devam edeyim. Üçgen oynadınız. Ve biz kaçırdık değil mi?
1: Evet hocam. Tam isabet bildiniz.
4: Olsun hocam, üzülmeyin. Biz de hayır işi yaptık. O kadar para dağıttık sonuçta. Bayram hocanın eski öğrencilerine tek tek harçlık yatırdık Galip abi. Çok sevap kazandık.
3: Tamam Ali'ciğim. Ne oynayacaktık ama senle?
4: Aa, top oynuyorduk.

0: Biz siz uyun ha. Hocam.
1: Oyunu merakla beklediğinizi biliyorum. Ama aslında o iş biraz farklı.
2: Ya!
1: Gerçekten. Aniden gelişti.
2: Demek öyle.
1: Şunlara bak hele. Hocalarını nasıl sorguya çekiyorlar?
2: Estağfurullah.
0: Ne haddimize hocam? Ama Ali'nin bilip bizim bilmediğimiz bir oyun söz konusu olunca şaşırdık.
3: Ne? Bir yaşıma daha girdim. İyi ki doğdun Cemile.
4: Cemile'nin doğum gününü bilmiyordum. Neresi komik?
5: Cemile'nin doğum günü değil Salih. Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
1: Çok şaşılacak durumlarda söylenir genelde Salihciğim. Anlaşılan Cemile de sizin gibi şaşkın.
3: Evet.
1: O zaman beni iyi dinleyin. Oyunumuzun adı tıp.
0: Bildiğimiz tıp. Bir, iki, üç, tıp. Var ya o işte.
1: Şimdi çocuklar, samimiyet ve dürüstlükle yapılan maddi manevi her iş sadakadır. Ve yapıldıktan sonra söylenmez. Yani tıp oynanır.
5: Neden hocam?
1: Tıp oynarken konuşursan ne olur Selimciğim?
5: Kaybederim hocam.
3: Anladım. Yaptığımız iyilik ve sadakaların sevabını kaçırmamak için biz de tıp oynamalıyız.
1: İşte bu. Ali ile de oyunumuz buydu ama unuttun değil mi Ali?
0: Tamamen unutmuşum hocam. Yoksa tıpım tıp.
1: Tıpın tıp ha? Allah iyiliğini versin.
0: Versin hocam. O zaman sıra bizde.
2: Aynen.
0: Kimse yok.
6: Kuşlar çok sevinecek.
0: Bir,
2: iki,
0: üç, tıp.

0: Kimse yok kardeşim, gel.
1: Bayram Hoca görünce çok şaşıracak. Kaç gündür fırsatım olmadı, meyve fidanı dikeceğim şuraya diyordu.
0: Çok sevinecek, buraya diyordu değil mi?
1: Evet evet, hadi başlayalım.
2: Bulduğumuz bütün boş kaplara mama ve su koyalım. Sadık dostlarımız aç kalmasın.
3: Aleyküm selam.
4: Adli namaz sevabını kapmak için yürüyerek geldiniz sanırım.
3: Evet.
4: Sevapta galip, namazda mülayim çocuklar.
5: Selam vermenin de sevap olduğunu okumuşsunuz.
3: Aynen.
6: Selamünaleyküm hocam.
7: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar. Siz neler yaptınız böyle?
3: Bir,

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki.
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: da kötüsü, Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama, ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
2: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
2: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: Peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de bir aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo, hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da, küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam.

0: Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
1: Elbette. O nasıl soru?
0: Ya sen Eylül?
2: Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
3: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
4: Evet, ister barışın ister barışmayın ama sarılacaksınız.
1: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
0: Evet, madem haberiniz için lazım...
1: Hayır sen.
0: Sen.
1: Uydurma, sen dedin.
5: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
0: O bana minik dedi.
1: Asıl o bana önce kısa dedi.
0: Kimse bana minik diyemez.
1: Bana da kimse kısa diyemez.
5: Nasıl böyle söylersin sen?
1: Söylerim, hak etti.
0: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
5: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
1: Sen ne karışıyorsun?
0: Karışır tabii. Sana mı soracak?
5: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
2: Haber paylaşıldı mı?
6: Çoktan.
7: Hadi biz de izleyelim.
6: Hemen efendim.
8: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
9: Biz de barıştık.
10: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
11: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi. İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
0: Harika!
4: İnşallah kalplere ulaşırız.
0: Ulaştık bile.
5: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
10: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
5: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: dedi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

Şimdi karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli kara kalemi Kara. Ve şimdi de karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli keçeli kalemi Keçe. Nasıl? İstediğiniz gibi bir giriş oldu mu? Nasıl ya? Olmadı mı? O kadar çalıştım. Olmuştur tabii. Sizi az solist gibi sundum. Gönlünüz olduysa başlayalım. Hazır mısınız? Bugün bize doğrulukla ilgili çizimler yapmanızı istiyorum. Var mısınız kapışmaya? O halde size biraz süre vereyim. Hazırsanız eğer, ekranların en yetenekli kara kalemiyle başlayabiliriz. Ne dersin Kara? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ne zamandır top görmemiştik, iyi oldu. Toplar en eğlenceli oyuncaklardan biridir. Oo, bu sefer pek eğlendirmemiş anlaşılan. Tüh, gitti vazo. İşte bu. Nereye bağlanacak diyordum. Tam 12'den vurdun Kara. Çocuk tabloyu kırdığını doğruca söylüyor. Sözümüzde doğru olmalıyız. Keçe, gelmişsin bile. Haydi öyleyse. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, ne oldu? Hani çizmek için sabırsızlanıyordun? Aa, anladım. Hay Allah iyiliğini versin. Tamam, hemen geri sarıyorum. Şimdi karşınızda ekranların en yetenekli keçe kalemi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir terazi. Ben buldum bile. Ama söylemem. Bulmayanlara zaman verelim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. İşinde doğru olmaya örnek olan bir esnaf amcamız. İşinde doğru olmalı çünkü bizi aldatan bizden değildir der peygamberimiz. Çok güzel noktalara temas ettiniz çocuklar. Kara, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Düşecek aman. Fakat bu işte bir gariplik var. Gülüyor. Allah Allah. Şimdi anlaşıldı neden güldü. Kendini bırakıyor ama babasının...

Onu tutacağına emin. Çünkü babası ona güven vermiş. Çünkü aile birbirine güvenen insanlardan oluşur. Bir programın daha sonuna... Ha? O kadar güzel anlattınız ki daha ne kaldı? Hep böyle meraklandırıyorsunuz ama. Tamam, son bir çizim. Hadi keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

İyi ki de devam etmişiz çocuklar. Doğruluk ve güven deyince daha doğru bir isim bulamazdık. Peygamberimiz çok güvenilir bir insan olduğu için kendisine Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed denmiştir. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Yeni çizimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
6: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
7: Bu hayli yaşlı bir kuş.
6: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
8: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
6: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
8: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
6: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
8: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
6: Verdim.
8: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
6: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
8: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
6: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
8: Ya Rabbi sen koru.
6: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
8: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok

0: Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne.
2: Abi, neler oluyor burada?
3: Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
3: Söylerim ama karışmak yok.
2: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
3: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
2: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
3: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
3: Annem öğretti.
2: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu ortalarda kullandın. Abi bu otlar kullanılır mı hiç? Ne yaptın sen?
3: Madem o kadar biliyorsun sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
4: Sen de bilmiyorsun değil mi?
2: Birazcık bekler misin? Anne!
5: Efendim kızım?
2: Koku yapmak için en güzel otlar nerede bulunur?
3: Hey! Annene sormasana ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
5: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
3: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
5: Evet, tabii. Bu mümkün.
2: Peki bu otu nerede bulunur?
3: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
5: Ani de otlatmaya götürdüğün yerdeki 2 kaya arası yolu hatırlıyor musun?
3: Evet.
5: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum reyhan otunu.
3: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
5: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
3: Tamam. Yarını beklemek zor olacak. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi. Hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın?

0: kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Ha, dur Lemmy. Ha, bu ne Lemmy?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmy yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmy. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yelena.

0: önümden.
1: Yala yala.
0: Boz, bunu dedim ya Lemi. Hadi çekil önümden. Geç kalıyorum.

0: Evet, şimdi nerede bu reyhan otu?
1: Yelo, yelo, yelo, yelo, yelo, yelo, yelo, yelo, yelo, yelo, yelo, yelo.

0: Ne yapıyorsun Nemi? Ha?
1: Hey, yaşasın. İşte taze reyhan otu.
2: Üzülme Nemi. Bitkileri israf etmeden kendi yararımız için kullanabiliriz.
3: Şimdi eve gitmeliyim.

0: Buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yera.
0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: He?

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: 什么？什么？可是hadi uyan.
1: 嗯？
0: Hayırlı sabahlar kızım.
1: Ah, sana da babacığım. Namazımı kıldım. Şurada birazcık oturayım dedim. Uyuyakalmışım.
0: Öyle güzel uyuyordunuz ki kıyamadım uyandırmaya.
1: Ya, çok uyuduk mu?
0: Pek değil. Ben kahvaltıyı hazırlayana kadar.
1: Kahvaltıyı hazırlayana kadar mı? Oo, amma uyumuşuz. Sen niye zahmet ettin ki baba? Uyandırsam ben hazırlardım.
0: Ne zahmeti kızım? Ailecek oturup ağız tadıyla yiyeceğimiz, lokmamızın şükrünü birlikte edeceğimiz bir kahvaltıyı hazırlamak zahmet olur mu hiç?
1: Elif, hadi uyan ablacığım. Kahvaltı vakti. Uyan hadi.
2: Biraz daha uyuyabilir miyim Sema abla? Bir saat daha.
1: Olmaz. Çok geç kalırız.
2: Birazcık daha uyuyayım. Yarım saatcik.
1: Ama kuzucuğum, dikkat balonuna binecek arkadaşların bizi bekler.
2: 10 dakika. 5 dakikacık.
1: Hadi uyan kuzucuğum. Bak Agah deden bize kahvaltı hazırlamış.
2: Kahvaltı mı? Hmm, kurt gibi acıktım.
0: Hayırlı günler çocuklar. Hoş geldiniz. Balonumuz birazdan havalanacak. Havada bize haber vermeden herhangi bir şey yapmayın. Olur mu?
3: Evet.
0: Hadi öyleyse. Binin balona da havalanalım hayırlısıyla.

0: Evet arkadaşlar, dikkat balonumuz havalandı. Ürgüp'ün eşsiz manzarası şu an ayaklarınızın altında. Bu güzel manzaranın tadını çıkartın ama birazdan başlayacak olan hikayeyi de dikkatlice dinlemeyi unutmayın.
1: Evet, yoksa soruları doğru cevaplayamaz, yarışmayı kaybedersiniz.
2: Tamam, anlaştık.
3: Güzel. O halde sizlere hilekar Bombi'nin hikayesini anlatabilirim.
1: Hilekar Bombi mi? O da kim?
3: Hilekar Bombi, köpek ülkesinde yaşayan sevimli mi sevimli bir köpekmiş. Bembeyaz tüyleri, masmavi gözleri varmış. Bu diyarda yalnızca köpekler yaşarmış. Tam 50 tane köpek bir aradaymış. Bu köpekler birlikte çalışır, birlikte üretir, birlikte oynar. Kısacası hep birlikte yaşarmış. Günlerden bir gün içlerindeki en hızlı köpeği seçmeye karar vermişler.
1: Nasıl?
3: Bir yarışma düzenlemişler. Bu yarışmayı kazanan köpek en hızlı köpek seçilecek ve köpek ülkesinin yeni lideri olacakmış. Yarışma gününe kadar yarışmacı bütün köpekler antrenman yapmış. Hazırlanmış, kaslarını güçlendirmiş, yiyip içmelerine dikkat etmiş. Ancak Bombi hiç oralı değilmiş. Herkes antrenman yaparken o yan gelip yatıyormuş. Herkes diyet yaparken o hapır hupur yiyormuş. Ve yarışma günü gelmiş çatmış. Yarışmacı bütün köpekler başlangıç çizgisine gelmiş. Hakem köpeğin havlamasıyla yarışma başlamış. Evet, ne diyordum? Yarışma başlamış ve yarışmacı köpekler canhıraş koşmaya başlamış. Hepsi çok çevik, çok atletikmiş. Bombi bir hayli geride kalmış. Daha yarışmanın ilk etabında dili dışarı sarkmış. Nefes nefese kalmış. Artık dayanamayacağı noktada Bombi kolaya kaçmış ve kendi kendine...
0: Şu çalılıkların arasına girsem, kestirmeden aşağı insem, herkesin önüne geçiversem...
3: demiş ve bu fikri çok beğenmiş. Hemen uygulamaya koyulmuş. Etrafı kolaçan etmiş, kimsenin onu görmediğinden emin olduğu bir anda çalılıkların arasına dalıvermiş. Ve maalesef hileye başvurmuş. Bombi kestirmeden gelip yolun kenarında beklemiş. Bir iki köpek geldiği anda hemen fırlamış ve aralarına katılmış.
0: Diğer köpekler Bombi'nin bir anda nereden geldiğini anlayamamışlar. Ama koşmaya da devam etmişler.
3: Diğerleri çok koşup yorulduğu, Bombi de kestirmeden gelip dinlenme fırsatı bulduğu için son düzlükte iyice hızlanmış ve tüm köpekleri arkasında bırakarak bitiş çizgisine en önce ulaşmış.
0: Diğer köpekler hile yaptığından habersizce Bombi'yi tebrik etmişler ve yeni sürü lideri seçmişler.
3: Bombi'nin keyfine diyecek yokmuş. En iyi yemekler ona geliyor, o ne istiyorsa yapılıyor, ne istemiyorsa derhal son veriliyormuş. Bu şekilde günler gelmiş geçmiş.
0: Günlerden bir gün köpeklerin diyarına tilkiler saldırmış.
3: Bu öyle kalabalık bir tilki sürüsüymüş ki bütün köpekler çareyi koşup kaçmakta bulmuş. Ara sıra durup geri dönüp yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarının yardımına koşuyor, geride kalanları tilkilerin ellerinden kurtarıyor, sonra da kaçmaya devam ediyorlarmış.
0: Köpeklerden biri Bombi'nin ortalıkta görünmediğini söyleyince herkes bir anda durup etrafa bakınmış.
3: İçlerinden biri, Bombi geride mi kaldı acaba? Ortalıkta görünmüyor demiş.
0: Bir diğeri, evet acaba gidip bir kontrol mü etsek? Geride kaldıysa yardım ederiz demiş.
3: Bir diğeri de onlara, olur mu öyle şey? İçimizde en hızlı koşan Bombi'dir. Biz kaçıp kurtulduysak o çoktan kaçıp gitmiştir. Bombi geride değil, olsa olsa ileridedir diyerek diğerlerinin içlerini rahatlatmış.
0: Ama işin aslı öyle değilmiş. Bombi yarışı hileyle kazanmış kazanmasına ama tilkilerin elinden kaçamamış hileyle.
3: Onun çok hızlı olduğunu, bu sayede çoktan kaçıp kurtulduğunu düşünen arkadaşları da yardımına gitmeye gerek duymamış.
0: Hilekarlığın cezasını tek başına kalarak çeken Bombi, hileye başvurdu. Dostlarını aldattığı için çok pişman olmuş ama nafile.
3: Evet arkadaşlar, hile çok kötü bir davranıştır. Dürüstlükten, adalet duygusundan uzaklaşmaktır. Hileye bulaşan kazandığını sansa bile sonunda mutlaka kaybeder. Dürüstlük erdemli bir tutumdur. Müslümana dürüst olmak yakışır. Evet.

0: Şimdi sıra geldi yarışmaya. Bombi'nin yaşadığı köpek diyarında kaç köpek vardı hatırlıyor musunuz?
1: 20 mi?
0: Aa, maalesef değil küçüğüm.
2: 50 diye hatırlıyorum. Doğru mu Agah dede?
0: Evet doğru. Böylece bir puan senin oldu.
3: Peki Bombi ne renkti hatırlıyor musunuz?
1: Tüyleri bembeyaz, gözleri de maviydi.
3: Tebrikler. 1-1 oldu.
1: Köpekler kendi aralarında ne için yarışmıştı?
2: Sürünün lideri olmak için.
1: Evet, 2-1 öne geçtin.
0: Peki, o halde yeni sorumuz geliyor. Sen bilirsen 3-1 kazanırsın. Eğer sen bilirsen skor 2-2 olur ve yeni bir soru sorarız. Anlaştık mı?
1: Evet.
0: Köpekler ne yarışı yapmıştı?
1: Koşu yarışı.
3: Tebrikler. 2-2 oldu. Ve geldik final sorumuza. Köpeklerin köyüne kimler saldırmıştı?
2: Tilkiler.
3: Evet, doğru cevap. Ve 3-2 yaparak bugünün kazananı sen oldun.
0: Ama bildiğiniz gibi bizim yarışmamızın kaybedeni yok. Eşsiz manzarayı izlediniz. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Üstüne üstlük balona binmeyi deneyimlediniz.
1: Ve en önemlisi birer rozet kazanarak siz de dikkat balonu üyesi oldunuz.

0: Evet, kazasız belasız bir günü daha bitirdik çok şükür.
1: Agah dede, bak benim bu kadar param var. Hadi gidelim de size şerbet ısmarlayayım.
0: Canın şerbet mi çekti?
1: Evet, karadut şerbeti.
2: Bana da ısmarlayacak mısın Elif'cim?
1: Elbette, Fiko'ya da ısmarlarım.
2: İlahi Elif, Fiko şerbet içmez ki.
1: Öyle mi? O zaman ona da şeker alırım.
0: Sen çok yaşa mi? O şeker de yemez.
1: Of, o zaman ona ne alacağım?
0: Sen önce o paralarını cebine koyacaksın. Şerbetleri ben ısmarlayacağım. Fiko'ya ballı kraker alırız.
2: Bak gördün mü? Krakeri duyunca nasıl sevindi.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
1: Agu sapa

Sağlam. Maşallah, maşallah. Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: istediğim de her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Etteyatü lillahi ve salavatü.
2: Aa, ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal et. Biraz da benim yüzümden oldu.
1: Helal olsun. Ben tayyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
0: Aa, ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
1: Az önce okuduğum yere kadar.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Azmış ama ya. Neyse üzülme, ben sana yardım ederim.
1: Hey be, canım kardeşim benim.
0: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
1: Etteyyatü lillahi ve salavatü.

0: Çay elinden öteye giderim yali yali giderim yali yali giderim yali.
1: Selamünaleyküm Temel amca. Ha?
0: Aleykümselam Asya. Ne var ne yok?
1: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
0: Neden?
1: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
0: Nereye kadar ezberlemiş?
1: Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte buraya kadar.
0: Tamam işte. Zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyor.
1: Nasıl yani?
0: Bak şimdi. Eymen'e git ve ona şunları söyle.
1: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
0: Koş bakalım.
2: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?
1: Selam verirken ne deriz?
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonrası buna çok benziyor.
2: Doğru.
1: Peki, kelime-i şehadeti biliyor musun?
2: Bilmez miyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
1: İşte bu da duanın sonu.
2: O da doğru. Zaten çoğunu biliyormuşum, evet.
1: Anlamı da ayrı güzel. Bak kağıda.
2: Her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Çok güzel.

0: su samovlava.
1: Bu reçeller bizi bir süre idare eder. Gerçi bir önceki reçeller pek çabuk bitti. Biraz daha mı yapsam acaba?
2: Yine harika bir iş çıkardın Ökkeş. Tamam, tamam. Birlikte harika bir iş çıkardık.
3: Herkes kamp hayatına iyice alıştı, değil mi baba?
4: Alışmak eksik kalır. Baksana herkes evi olarak benimsedi. Kendi evimizdeymiş gibi huzurluyuz çok şükür.
0: Yusuf, bıktım senin şu eşyalarından.
3: Biraz erken konuştuk sanırım.
5: Asıl ben bıktım. Her yer kitap, kitap ve kitap dolu.
0: 3 kere aynı kelimeyi söyledin.
5: Biliyorum, böyle daha etkili oluyor.
3: Yine ne oluyor çocuklar?
5: Anne, her yerde kitaplar. Adım atacak yer yok. Bu kadar da fazla.
0: Anne, hem kendisi dağınık hem beni suçluyor. Bıktım artık.
5: Ben dağınık değilim.
0: Dağınıksın.
5: Hayır, sadece düzen anlayışımız farklı.
3: Anlamıyorum. Tane tane konuşun.
0: Anne, sabah kalktım. Çadırdan çıktım. Ne güzel bir sabah. Yusuf!
5: Ben kaptım. İşim çok uzun sürmez. 3, 5 ya da 8 saat sonra gelebilirsin.
0: Ve daha yüzlercesi.
5: Peki sana ne demeli? Dün sabahı hatırlamıyorsun herhalde. Ne oldu biliyor musun anne? Çok önemli bir mücadelenin ortasındaydım. Sabahın erken saatlerinde kamp alanına nereden geldiği bilinmeyen, kendisi küçük ama midesi büyük bir reçel canavarı indi. Tüm erzakları yiyecekti ve ben her

0: şeyi planlamıştım. Reçel canavarı karton kutunun altından geçerken taşı kaldırdım. Ama düzenek aşağı inmedi. Neden mi? Çünkü ablam yaptığı sulu boya resimlerini kurutmak için o ağacı seçmiş. Hoş, diğer ağaçlar da doluydu gerçi.
1: Oğlum, ablanın çalışmalarına saygı göster. Oyununu başka yerlerde oynayabilirsin.
0: O bir oyun değil, yaşam mücadelesi. Bir dahakine hiçbir şey yapmayayım da reçel canavarı her şeyi yesin.
2: Reçel canavarı dediğin kişi Yavuz. Ve anneannem ona özel şekersiz reçeller yapıyor.
0: Biliyorum, oyunda öyle değildi ama.
2: Hani oyun değildi? Büyü artık.
0: Kafamı karıştırdın.
2: Ben bir şey yapmadım ki. Senin kafana her zaman karışık. Olgunlaş biraz.
0: Diyene bak. Sabahtan akşama kadar boyama yapıyorsun.
2: En azından hayal aleminde yaşamıyorum.
3: Bir sorun var. Kokusunu alıyorum.
1: İkisi de koskoca ormanda kendine yeterli alan bulamıyor. Ne yapacağım bu çocuklarla bilmiyorum.
3: Neyse ki benim gibi zeki ve yetenekli bir kardeşin var. Onlara kamp alanında özel bir yer yapacağım tabii.
1: Buna gerek yok.
4: Onlara asıl önemli olanı hatırlat kızım. O zaman çok daha paylaşımcı olacaklar.
0: Sanki koskoca kamp alanında resimlerini asacak başka yer yok.
1: Su samurlarının...
0: Niye bu kadar sessiz geldin anne? Yerimden sıçradım.
1: Ben ses yaptım ama sen de su samurlarına o kadar dalmıştın ki beni duymadın. Su samurlarının neden el ele uyuduklarını biliyor musun? Çünkü her aile gibi onlar da birbirini kaybetmekten çekinir. Uyurken akıntı onları ayırmasın diye el ele tutuşurlar. Birlikteyken çok daha güçlü olduklarını bilirler. Bu yüzden birbirlerini önemserler. Onlar el ele tutuştukça aralarına hiçbir akıntı giremez. Mesela Zeynep'le sen. Birlikte ne güzel işler yaptınız, hatırla.

0: Kimse uyanmasın. Ben bunlara nasıl ulaşacağım şimdi?
1: Siz olmasanız babanız ağaç evi inşa edemezdi.
2: Nasıl bir sürü odun taşıdım ama Zeynep de odunları nasıl kullanacağımızı söyledi, hemen hallettik. Tamam ama o eskidendi. 28 gün oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil.

0: Onlar öyle durmaz. Dik koyacaksın, dik.
1: Dik koyarsam istediğim tasarımı yapamam ki. Hem kim demiş adımlar yatay olarak üst üste durmaz diye?
0: Ben. Tecrübe konuşuyor, tecrübe.
1: Göreceğiz bakalım. Benim adım da Zeki ise ben bu tasarımı yaparım arkadaş, yaparım.

0: Hä?
1: Ne?
2: Zeynep!
3: Teşekkür ederim.
0: Görüşmeyeli büyümüş müyüm?
3: Evet, biraz.
4: Odunları destekleyen parçalar devrildi. Ama bu şekilde kardeşlerin küslüğü bitti. Yine benim sayemde ailede huzur yeşerdi. Tamam, kabul. Gümbele de işin içindeydi. Ama finalde yine benim başım derde girdi.

0: rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
3: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın. Sivilce mi çıktı yanağında?
3: Yanağına çimdik mi attılar?
2: Dövdüler mi seni dayı?
4: Ateşe bari, ateşe.
1: Niye söylemiyorsun?
4: Konuşurken acıyor çünkü.
3: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
4: Cidden mi? Sen mi yaptın?
3: Yok.
4: Kim yaptı o zaman?
3: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
4: Hemen getirin bana dağlar.
3: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
4: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
4: Ne?
1: Diş ipi.
4: Başka.
2: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
4: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
2: Yorucu mu?
4: Evet.
2: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
4: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
3: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
4: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
4: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
3: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
4: Olmaz.
1: Olur.
4: Olmaz.
2: Olsun lütfen.
4: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
3: Tamam.
4: Harika.
3: Ama bir şartla.
4: Neymiş o şart?
3: İcadı biz kullanmayız.
4: Tamam.
1: Denemeyiz de.
4: Tamam.
2: Ha. Ve...
4: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
2: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
4: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
4: Güçlü biri lazımsa çağırsana çocuk. Tabii.
2: Babama mı yani?
4: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.

0: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
1: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk çabuk. Diş fırçası.
2: Diş fırçası.
1: Diş macunu. Kablo.
2: Kablo, kablo.
1: Motor.
2: Motor.
1: İşte oldu.
3: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
2: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
1: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Yani değil mi?
3: Görelim bakalım.
2: Hedefi tutturamadı dayı.
1: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
3: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
2: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
1: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
3: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
1: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
3: Diş ağrısı ne durumda peki?
1: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
3: İnat etme lütfen, al şunu.
1: Şart mı?
3: Evet.
1: Tamam, tamam. Oy, oy, oy, oy, oy.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: buradaymış. Ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
2: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 14, 15.
1: Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum.
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: aleyküm çocuklar.
1: 21, 22. Selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii. Boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah. Çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: Belki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.
0: Ha?

0: Olamaz.
1: Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
2: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
1: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
2: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
1: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
2: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım.

0: Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
1: Böyle mi yazmış?
0: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: Neden bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Ha? Caner?
1: Biraz susamıştım da. Ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
3: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
0: Aa, kelime bulmaca.

0: Sorumluluk, yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
1: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
0: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil Fatma'ya söyleyeceksin Fatma.
0: Ha? O da kim? Selim Hoca. Hayda. Bu da başka biri.
2: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
3: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
3: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
3: Harun mu?
2: Hayda, neresi iyi bunun?
3: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
2: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
2: İyiyim, iyiyim.
3: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
2: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
3: Ne yapsak acaba?
2: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
3: Tamam hocam.
2: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
3: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
4: Ne?
3: Hmm, Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
4: Hasbünallah ya.
5: Ne yapacağız şimdi?
3: Tadilat.
5: Tadilat mı?
3: Evet.
5: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
3: He?
5: Ustalık ister.
3: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
5: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
2: Evet, dikkat ister.
3: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
5: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
2: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
5: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
2: Estağfurullah, ne yaptık ki?
3: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
2: Hayırdır çocuklar?
3: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
2: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
6: Küçük mü?
3: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
5: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. Sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, kimin arkadaşı? Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik, Müslüman'a yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
1: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
2: Aleykümselam.
3: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
4: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
1: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: He? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
2: Taşan'dan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Taşan'ı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun Usta. Onu duydum.
0: Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
0: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
0: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
2: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak.
0: Emirler nerede?
3: Fatma'ya yardım.
1: Yedik.
2: Çocuklar, bu ne hal?
1: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
2: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.

0: çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
1: Ne kadar yardım o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
0: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
0: Yine mi ya?
3: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
3: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
4: Beni de unutmayın.
0: Sen ne yaptın ki ya? Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
4: Çok kötüsünüz ya.
0: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
3: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
1: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
3: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: lanet çocukta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine,
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Ha, bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Selam vermedim. Şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek zili çalmadan eve girmek gibi.
2: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: He baksana. İtfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Siz Beştaş mı oynuyorsunuz?
1: Evet.
2: Bu oyun nasıl oynanıyor ki?
3: Sizin de gördüğünüz gibi bu oyun
1: 5 adet taşla oynanır. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Öncelikle oyuncu seçimini yapalım. Elinin tersinin üstünde en çok taşı tutan kişi...
1: Oyuna ilk önce başlar. Yaşasın. Oyuna ilk ben başlayacağım.
3: Hadi başla bakalım.
1: 5 taşın içinden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bu taşı havaya atarak kalan taşları birer birer topluyorum. Taşları tekrar yere bırakıyorum. Yine bir taş alıp havaya atıyorum ve yerdeki taşları ikişer ikişer topluyorum.
2: Tebrikler Ayşe, çok güzel gidiyorsun.
1: Yine yerden bir taşı alıp havaya atıyorum. Diğer 3 taşı tek seferde alıyorum. Hayır, alamıyorum.
2: Ne oldu ki?
1: Oyun sırası anneme geçti.
2: Çok heyecanlı bir oyunmuş bu. Acaba şimdi ne olacak?
3: Bir taşı seçip havaya atıyorum. Acaba hangi taşı seçsem? Heh, buldum. Şimdi şu taşı havaya atıp yerden tek seferde 4 taş alıyorum. Geldik oyunun en heyecanlı yerine.
2: Şimdi ne yaptın ki sen?
3: Kale yaptım.
2: Kale mi?
1: Evet. Annem taşları kaleden geçirmeye çalışacak.
3: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
1: Rakip oyuncu olarak benim kaleden en son geçecek olan taşı seçmem gerekiyor. Sence hangi taşı seçmeliyim?
2: Ben senin yerinde olsaydım...
1: Evet.
2: Mavi taşı seçerdim.
1: İşte bu.
3: İşte 5 taş oyunu bu şekilde oynanır.
1: Anneciğim, bir daha oynayalım mı?
3: Önce ocaktaki yemeğe bir bakayım. Sonra hep birlikte oynarız.
1: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
2: Ayşe, bu taşlara bakınca aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
2: Çakıl taşı Neşeli geldi.
1: Hı? Neşeli mi? Bu taşın çok güzel bir ismi var.
2: Ama ismi gibi neşeli biri değildi.
1: Neden? Dur, hemen başlama. Hadi, şimdi başlayabilirsin.
2: Çakıl taşı Neşeli'nin hiç arkadaşı yoktu. Güneşin kavurucu sıcağında ve kızgın kumların arasında öylece duruyordu.
1: Neşeli'nin yaşadığı yer bir çöl müydü?
2: Evet. Diğer çakıl taşları nehir, göl, deniz veya dere gibi yerlerin içinde serinlerken o çölde yaşamak zorundaydı. Bu durumdan hiç memnun değildi.
1: Neden?
2: Çünkü Neşeli kendinin işe yaramaz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı biri olduğunu düşünüyordu. Yine sıcaklığın çok yoğun yaşandığı bir gündü. İşte o gün Neşeli'nin hayatını değiştiren bir olay oldu.
1: Ne oldu ki?
2: Aşırı sıcaktan bunalan küçük bir çöl örümceği onun gölgesine sığındı. Bu gölge onu biraz olsa serinletmişti. Örümcek hemen minik bir ağ örüp yeni yuvasına yerleşti. Uzun zamandır kimseyle konuşma fırsatı bulamayan Neşeli bu duruma çok sevinmişti. Örümceğe merhaba dedikten sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Benim adım Neşeli. Bana da çöl gezgini diyebilirsin.

0: ne güzel diye iç geçirdi neşeli. Keşke benim de senin gibi bacaklarım olsaydı. İşte o zaman istediğim yere rahatlıkla gidebilirdim. Böylelikle bir işe yarardım belki.
1: Peki örümcek ona ne dedi?
0: Yoksa sen bir işe yaramadığını mı düşünüyorsun? Dedi. Neşeli'nin evet demesi üzerine sözlerine şu şekilde devam etti. Şu upuzun şu çok geniş çölde benim gibi yüzlerce belki de binlerce örümcek çeşidi vardır. Ama koca çölde senin gibi bir çakıl taşına rastlamak kolay değildir. Hele bir çakıl taşının senin gölgesine yuva yapmak her böceğe nasip olmaz. O yüzden sen çok özel birisin ve galiba bunun farkında değilsin.
2: Neşeli hiç böyle düşünmemişti. Üzüntüsü dağıldı, sevinçten içi içine sığmaz oldu. Çünkü artık gereksiz biri olmadığını biliyordu. Üstelik yalnız da değildi, bir arkadaşı olmuştu. Neşeli yeni arkadaşına bakarak gülümsedi. Akşama doğru esen tatlı rüzgarın sesi ona ninni gibi geldi. İşte böyle Ayşe. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Çakıl taşını bile.
1: Çakıl taşı Neşeli'yi çok sevdim. Ben de oyun taşlarıma isim vermek istiyorum. Senin adın Neşeli olsun. Sana tombul taş diyelim. Senin ismin de mavilim olsun. Çünkü sen çok güzel masmavi bir taşsın. Geriye kaldı bu iki taş. Bunlar ne diyelim?
2: Bunların ismi de tebessüm ve benekli olsun mu?
1: Evet, olsun. Şimdi bu taşlarla ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz?
1: Tabii ki oyun oynuyoruz.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: dikkat et.
1: Aa, bir sütlaç, iki sütlaç.
0: Hayır Lila, burada bir sütlaç var. Neler oluyor?
1: Kıpır ve benim bağır alerjimiz var. Gözlerim çok sulanıyor. Hiçbir şeyi net göremiyorum.
2: Kıpır ne durumda? O da mı göremiyor?
3: Elhamdülillah. Hayır öğretmenim, ben de hapşırıyorum. Hiç koku da alamıyorum.
2: Çok geçmiş olsun incilerim.
4: Hayırlı sabahlar öğretmenim. Hayırlı sabahlar arkadaşlar.
5: Neden bağırıyorsun güçlü? Seni duyuyoruz.
4: Uyuyoruz mu dedin? Seni duyamıyorum Puf.
2: Hay Allah. Güçlü, sana ne oldu?
4: Sabah mı oldu öğretmenim? Evet, sabah oldu.
5: Sana ne oldu diyor öğretmenimiz.
4: Ay, duş alırken kulağıma su kaçmış. Çok az duyuyorum.
2: İncilerim, Güçlü, Kıpır ve Lina'nın duyu organlarında bugün sorun var.
4: Duygu ormanları mı? Allah Allah, orası neresi ki?
5: Bana bırakın, duyu organları duyu.
2: Gözümüz, kulağımız, dilimiz, burnumuz ve tenimiz.
0: Benim kafam karıştı öğretmenim.
2: Buldum. Bugün hep birlikte duyu labirentine gidiyoruz.
4: Trene mi biliyoruz? Trenlere bayılırım. Çuf çuf.
6: Hayır, duyu labirentine gidiyoruz Güçlü.
2: Duyu labirentine hoş geldiniz. Ama burada yetkili birileri olmalı. Huhu, kimse yok mu?
1: İki yengeç geliyor. Hayır, bir yengeç geliyor.
7: Duyu labirentine hoş geldiniz.
1: Yengeç, sen emanet eşyalar mağarasında çalışmıyor muydun?
7: Hafızam bir balığa göre çok kuvvetli Kıpır. Geçen derde duyularımı test etmek için buraya geldim. Çok keyif aldım. Görevli olarak birini arıyorlarmış. Ben de hemen işe başladım.
2: Hayırlı olsun o zaman.
7: Teşekkürler öğretmen hanım. Şimdi buradan labirente giriş yapıyorsunuz. Ben sizi kulübeden yönlendireceğim. Duyularınızı doğru kullanarak çıkışa ulaşabilirsiniz.
1: Ama ben koku alamıyorum ki.
0: Ben de net göremiyorum.
4: Ben hiçbir şey duyamadım.
2: İncilerim, canlılar aynı özelliklerle dünyaya gelmeyebilir. Birbirimizin eksiklerini tamamlamak çok önemlidir. Sizinki geçici bir süreç. Birbirinizin eksiklerini tamamlarsanız labirenti kolaylıkla geçebilirsiniz.
7: Labirentten çıkmayı başarırsanız ekip kupası da kazanacaksınız.
6: Bu çok heyecanlı.
2: Başarılar incilerim.
7: Labirente girebilirsiniz.
5: Yol ikiye ayrıldı.
7: Gözlerimiz duyu organıdır. Gözlerimiz sayesinde etrafımızdakileri görürüz. 10 adet deniz atı olan yöne ilerleyin.
0: İşte bu taraf. 10 tane deniz atı.
6: Hayır Lila, 10 tane deniz atı bu resimde.
5: Gözlerinin şu an fazla fazla gördüğünü unutma Lila. Bu taraftan.
4: Bu taraf ne kokuyor?
7: Burnunuzdan yardım alma zamanı geldi. Çürük yosun kokusu için üzgünüm. Çiçek kokulu tarafı seçmelisiniz.
1: Ben koku alamıyorum.
0: Hadi Kıpır, bizi takip et.
1: Kurabiye.
7: Kurabiyeler ikramımızdır. Tabii bir de tatma duyu organınız olan dilinizi test ederek tuzlu kurabiye tarafına geçmelisiniz.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Bu tatlı.
1: Tuzlu kurabiyeler bu taraftan.
4: Tadı damağımda kaldı. Geliyorum. Beni bekleyin.
7: Şimdi kulaklarınızı iyi açın. Kuş sesi gelen yöne doğru devam edin.
2: İncilerim, kulaklarımız da duyu organımızdır ve onlar sayesinde sesleri ayırt ederiz.
6: Kuş sesi.
4: Duyamıyorum ki. Bu tarafa gideceğiz sanırım.
1: Hayır güçlü, o kurbağa sesi.
7: Ve sıra dokunma duyunuzda. Labirentin bir yanı sert taşlardan, diğer yanı ise yumuşacık çimenlerden yapıldı.
1: İkisi de birbirinin aynısı ama.
7: Buz sorunun cevabını ancak dokunarak bulabilirsiniz. Yumuşak çimen tarafı sizi çıkışa götürecek.
0: Burası taş. Bakın çok sert.
6: Yumuşacık bu taraftan.
8: Duyularınızı takip ederek labirentten çıkmayı başardınız. Ve ekip kupasını kazandınız.
2: En önemlisi de birbirinizi tamamladınız incilerim.

0: 嬉しい。
1: カール、カール、ラパラパカール。
2: 이내카르하야아님의구루였습니다
1: Evet, karı çok merak ediyorum. Duyduklarıma göre yumuşacıkmış ve birçok oyun oynanıyormuş.
2: Tamam. Başka ne seversin mesela? Tokalar?
1: Kıpır. Neden böyle sorular soruyorsun? Yoksa hediyeleşme pikniğinde bana vereceğin hediyeyi hazırlamadın mı da? Ben seninkini hazırladım bile.
2: Hediyem içinde ne var acaba?
1: Bu piknik zamanı geldiğinde öğreneceksin Kıpır.
2: Kardeşim sana çok seveceğim bir sürpriz hazırlayacağım. Sakın merak etme. Görüşürüz. Lila'ya hiçbir şey hazırlamadım daha.
3: Puf, sana çok özel bir hediye aldım ama söyleyemem.
4: Ben de sana çok seveceğim bir hediye hazırladım güçlü. Kıpır, sen Lila'ya hediye hazırladın mı?
2: Hayır, bir türlü karar veremedim ki. Toka mı alsam kalem mi?
5: Hayır Kıpır, ben öğretmenimize kalem hediye edeceğim. Biliyorsun kalemler onun için çok özel.
4: Sütlaç haklı. Sen de Lila için özel bir şey bulmalısın.
6: İncilerim toplanmış bile. Her yıl yaptığımız hediyeleşme pikniğimiz sonunda geldi. Ama görüyorum ki Kıpır Lila için henüz hediye seçememiş.
2: Lila için özel olan hediyeyi bir türlü bulamadım öğretmenim.
6: Sana yardımcı olabiliriz. Lila'nın en çok istediği şey nedir bir düşün bakalım.
4: Hadi Kıpır, siz kardeşsiniz. Onu çok iyi tanıdığına eminim.
2: Tabii ya. Kar!
7: Kar mı?
2: Evet! Karı çok merak ediyor. Keşke ona kar gösterebilsem.
3: Çok zor. Buralara hiç kar yağmaz ki.
6: Evet, zor ama imkansız değil incilerim. Aklıma harika bir yer geldi. Sıkı giyinin. Bir saat sonra yola çıkıyoruz. Yanınıza havuç almayı da unutmayın.
4: Ha? Havuç mu?
6: Evet, evet Puf, havuç. Hadi acele edin incilerim.
1: Acaba Kıpır benim için ne hazırladı? Çok merak ediyorum.
2: Öğretmenim, geldik mi?
6: Az kaldı. Birazdan orada oluruz.
8: Küre Vadisi'ne hoş geldiniz.
6: Yengeç, yine mi sen?
8: Evet öğretmen hanım, ta kendisiyim.
4: Dur tahmin edelim. Sen bu kez burada işe başladın.
8: Çok zekisiniz arkadaşlar. Evet, yeni işim Küre Vadisi'nde.
1: Kardan adam resimleri.
6: Lila, biliyorsun hediyeleşme pikniğimizi birbirimizi mutlu etmek için yapıyoruz. Kıpır sana hediye hazırlayamamış ama karı çok merak ettiğini söyledi.
1: Kıpır, çok teşekkür ederim. Demek beni çok iyi tanıyorsun.
2: Önemli değil Lila.
6: Küre Vadisi'nde karlarla doyasıya oynayabilirsiniz.
8: Şimdi en...

0: büyük küreyi sizin için karla dolduruyorum.
1: Bereler takılsın. Şimdi kar küresine.
2: Hey!
1: Önce kardan adam yapalım İnci.

0: için bu da senin için.
1: Olamaz! Kar küresi! Senin için çok değerli olduğunu sanıyordum.
0: Sen çok daha değerlisin canım kardeşim.
2: Bu da senin arkadaşım. Atkı mı? Bu harika. Hediye konusunda çok iyisin dostum.
0: Öğretmenim.
3: Aa, çok güzel. Renk renk yazabilen bir kalem. İşte bu hediye de senin. Anı biriktirmeyi sevdiğin için sana bu hediyeyi seçtim.
0: Bir fotoğraf makinesi. Teşekkür ederim öğretmenim.
2: Hadi.

0: ile bera.
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin, derelerin, evlerin üzerine doğmuş. Arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı.

0: Anne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
1: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
0: Diye sordu Ayla.
2: Tabii, istersen peynirini, zeytinini yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de, sen nasıl istersen.
0: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
2: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
0: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş ama hiç fark etmemişti. Babaanne menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine.
2: Mee, mee
0: diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı. Çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla arıları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vızz diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu ama sonra yönünü değiştirip Ayla'nın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
1: İşte böyle vız vız arı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin.
0: Dedi Ayla.
2: Yani çiçeklerden topladığın nektarları götürmelisin.
0: Diye ekledi Bera. Vız vız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vız vız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ne güzel bir sabahtı bu. Kuşlar, kelebekler, keçiler. Her şey neşe veriyordu Ayla'yla Bera'ya. Vız vız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vız vız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vız vız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızıydı. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de severdi. İşte vız vız arı bu minicik reçelin kokusunu alıyordu. Ayla ve Bera buna çok ama çok şaşırdı. Ayla hemen bir bezle temizlemişti üzerine dökülen reçeli. Demek ki arı bu yüzden çiçeklere gitmiyordu. Ayla'nın üzerindeki reçeli arıyordu. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkamak için lavaboya koşuvermişlerdi. Kahvaltı masasına döndüklerinde vız vız arı hala ortalarda uçuşuyordu. Şimdi ne istiyordu acaba?
1: O da kahvaltı etmek istiyor. Belli ki karnı acıkmış,
0: dedi babaanne. Öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı ki. Menemen, peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vız vız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp onlara bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren Ayla'yla Bera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Bera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı.

arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Bera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vızvız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Bera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye. Kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine, vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı, arıların peteklerinde bal yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Allah Allah. Nerem ağrıyor benim ya?
1: Hay hak.
0: Şu halime bak. Bak.
1: Haline ne olmuş?
0: Yüzüm sararmış, solmuş.
1: Acaba neden?
0: Ağrıdan kırılıyor beden.
1: Neden ağrıyor söyle?
0: Anlaşılmıyor ki böyle.
1: Ne yapmak gerek acep?
0: Bilmiyorum ki.
1: Hayda. Kafiyeyi niye bozdun Karagöz? Ne güzel konuşuyorduk tekerleme gibi.
0: Allah'ım bilmiyorum niye. Hacivat tutturmuş bir kafiye. Ben geldim şifa bulayım diye. O diyor kafiyeyi bozdun niye?
1: Oo, resmen bombardıman yaptın. Bana da öğretsene Karagöz.
0: Hacivat, benim ağrım var diyorum. Sen tutturmuşsun kafiye diye.
1: Demek durum ciddi.
0: Hele şükür anlayabildin.
1: Peki neren ağrıyor?
0: İşte benim de anlamadığım o.
1: Nasıl yani?
0: Neremin ağrıdığını bilmiyorum.
1: Yahu insan neresinin ağrıdığını bilmez mi?
0: Bilmiyorum işte. Amanın!
1: Burası mı?
0: Yo. Aman!
1: Peki ya burası mı?
0: Orası da değil. Ay! Benim!
1: Hah, sonunda bulduk ağrıyan yeri.
0: Ya sen ayağımdan tutup çekene kadar ağrımıyordu ki belim.
1: Hadi ya.
0: Sanki boynumdan yukarıda bir yer ağrıyor. Kafamı mı çekeceksin?
1: Evet.
0: Dur yahu, el ayak mı bu?
1: Nasıl anlayacağız?
0: Bir düşünelim. Aman! Çenem ağrıdı.
1: Vallahi buldun Karagöz.
0: Buldum.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Bilmem. Okumuş olan sensin. Benden bu kadar.
1: Doğru söylüyorsun. Ben daha tahsilliyim. Bir düşüneyim.
0: O ne?
1: Fındık. Zihin açar. Birkaç tane yiyeyim de senin çene ağrına bir çözüm gelsin aklıma.
0: Bana da versene Hacivat.
1: Sen ne yapacaksın?
0: Belki benim de aklıma gelir bir şeyler.
1: İyi al bakalım. Ne oldu ya?
0: Dişim ağrıdı.
1: Yine buldun ağrıyan yeri. Desene fındık işe yaradı.
0: Yaradı Hacivat. Yaramaz mı? Ama sanma ki zihnimi açtı. Dişimin arasına kaçtı.
1: Kafiye bile yaptırdı sana. Ne mübarek şey bir şu fındık.
0: Peki benim halim ne olacak Hacı Cavcav?
1: Üzülme Karagöz. Hangi dişin olduğunu bulalım önce.
0: Bakalım. Fındık nereye sıkışır?
1: Bilemedim ki Karagöz. İçerisi karanlık.
0: İçerisi kankaya kanka.
1: Olur mu öyle şey? Deneye bulacağız.
0: Dene bakalım.
1: Doğru yer mi?
0: Yanlış.
1: Doğru yer mi?
0: Yanlış.
1: Doğru yer mi?
0: Yanlış.
1: Doğru yer mi Karagöz? Ağrıyan dişi de bulduk. Ver artık kaşığı. Yahu versene. Açsana ağzını be adam. Hele şükür.
0: Amma kıymetli kaşığım varmış Hacivat.
1: Lazım bu kaşık bana. Ben her gün bununla kulağımın içini kaşırım.
0: Ne?
1: Ya şaka. Neyse, ağrıyan dişi de bulduğumuza göre yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
1: Nereye olacak? Hekime.
0: Hekim mi?
2: Ya olur mu öyle şey?
0: Hadi be tuzsuz.
2: Olmaz dedim Karagöz. Yaptığımız yanlış.
0: Daha yapmadık tuzsuz. Yapınca göreceksin yanlış değil doğru olduğunu.
2: Yapmam.
0: Yaparsın.
2: Yapmam.
0: Yaparsın.
2: Ya ben sana yumruk falan atamam.
0: Ya tam ağrıyan dişime vuracaksın.
2: Mümkün değil.

0: Ya seni kızdırırsam?
1: Amanlıyım.
0: İyisi mi? Kafandan aşağı su dökeyim.
1: Sakın.
0: Babucun için örümcek koyayım.
1: Yahu derdin ne?
0: Buldum. Sana şöyle bol yağlı, bol tuzlu, bol salçalı pide yedireyim. Ama su vermeyeyim.
1: Senin psikolojin iyice bozulmuş arkadaş. Git belanı benden bulma.
2: Ne oluyor burada?
0: Yumruk atıp dişimi yerinden çıkarsın diye yalvarıyorum. Kabul etmiyor.
2: Kabul edecek şey mi yahu?
1: Hay sen çok yaşa.
0: Olur olur.
2: Ya yanlış dişine vurursa?
0: Yo yo, ben tarif ettim onu. Dişine yumruk atadı. Ay.
2: Ya yanlışlıkla azı dişine vurursa?
0: Ne tazısı ya? Tazı mıyım ben? Aşk olsun.
2: Azı azı. Azı dişi diyorum.
0: He.
2: Peki ya köpek dişine vurursa?
0: Ne köpeği ya? Şaşırdın iyice ha.
2: Yahu dişin adı o. O dişe köpek dişi derler.
0: Hı, ne garip insanlar.
2: Ya da tavşan dişine vursa?
0: Hayvanat bahçesinde ne kadar hayvan varsa saydın Hacı Cavcav. Bir insan demedin mübarek.
2: Dişlerin doğru isimlerini bilmen lazım Karagöz.
0: Ben yanlış bileyim arkadaş. Millete kedi köpek demekten iyidir.
1: Her neyse. Acıvat diyor ki doğru dişe değil de yanlış dişe vurursak ne olacak?
0: Doğru dişi bulana kadar vurmaya devam edeceksin.
3: Of.
1: Of.
0: Vurmayacak mısın tuzsuz efendi?
1: Hayır.
2: Hayır.
0: Sana ne oluyor Hacı Cavcav? Ben tuzsuza sordum.
2: O da hayır dedi. Gel inat etme. Gidelim Ekim'e.
0: Amanın. Yine mi Ekim?

0: Acı hatta tuzsuz da faydaya. En iyisi kendi işi kendi görerek. Nerede bu işi Yüce ya? Hah, oradaymış. Aldı. Şimdi kendi açar bırakınca bu iş olur gelecek. Bir, iki... Üç! Şimdi sen koş. İlk yerilince elin diş de yerinden çıkış olacak. Ya da dur dur. Hemen koş. Önce hazır olayım. Üç iyice tamam mı? Bir. İki. Dur. Hazır değilim dur. Peki. Tamam. Şimdi koşabilirsin. Bir. İki. Dur. Yine hazır değilim. Bekle. Tamam. Şimdi. Bu kez son. Bir. İki. Dur. İstemedin daha. İstemedim. Dur gece. Vazgeçtim. Dur. Dursana. Dur.
1: Bu ilacı sana bu fiyata verdiğimi kimse duymasın.
0: Olur. Kaç para?
1: 10 akçe versen yeter.
0: Yuh, 10 akçe mi? Ya ben 10 akçeye diş alırım be. Hatta komple çene alırım. İçinde dişlerle beraber.
1: Dur. Bağırma, duyacaklar.
0: Duysunlar be. Ben sana bu parayı verirsem bu sefer de baş ağrısından duramam.
1: Onun için de ilacım var.
0: Git işine be adam.
2: Neler oluyor ya? Sesiniz mahallenin öbür ucuna vardı.
0: Diş ağrısını alan ilaç varmış. 10 akçeye satmaya çalışıyor bana.
3: Ne? 10 akçe mi? 10 akçeye ben 2 takım diş alırım. Birini kullanır, diğerini kiraya veririm be.
0: Sen benden de baskın çıktın Hacivat.
1: Neyse efendim. Bana müsaade.
2: Git tabii tüccar efendi git. Başka garibanlar seni bekler. Git de onları kandır.
0: İlaç da gitti. Ne yapacağım ben şimdi?
2: Yahu hekime gitsene sen.
3: 100 kere söyledim.
0: Ama hekim canımı acıtır.
2: Yaptıklarından daha fazla acı vermez inan. Ne kadar yanlış uygulama varsa hepsini yapmaya kalktın.
0: Doğru yaptım.
3: Halbuki hekim seni hemen iyi edecek.
0: Hemen mi?
2: Evelallah.
0: Peki madem.
3: Aferin Karagöz. İşte doğru olan bu. Hadi gidelim. Yavaş ye Karagöz. Kaçmıyor ya.
0: Artık dişim ağrımıyor. İstediğimi yiyebiliyorum Hacivat. Karışma bana.
2: İyi de dişin bu yüzden çürümüştü.
0: Bu yüzden mi?
2: Tabii. Her şeyi yersen, sağlıklı olup olmadığına bakmazsan, dişlerini temiz tutmazsan yine çürür.
3: Ve yine hekime gidersin.
0: Ben doydum zaten.
3: Pekin anasım da gelmedi ama.
0: Ben bile inanamadım.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç.

0: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
1: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
0: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumurlap tarihinin en efsane golünü attı.
1: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
0: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
1: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
2: Oo arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
1: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
0: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
3: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
1: Gani amca, ne özel antrenmanı?
3: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
4: Ne?
2: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
3: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler, o kadar.
2: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
3: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
2: Kargo şirketi mi?
3: Bakın bir düşünün, deve kuşlarına yumurtaları yükleriz, şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
2: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
3: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Bak bak bak bak bak!
6: Eyvah!
0: Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
6: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
1: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
0: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
0: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
1: Neleri?
0: Tabii ki deve kuşları.
6: Yok artık.
0: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
6: Bu da bugün pek telaşlı.
3: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
4: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
0: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
3: Bakın deve kuşu tüyü var burada.
0: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
2: Burak!
5: Bak bak bak bak. Bak.
0: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak bak bak bak.
3: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
1: Niye? Biz ne yaptık ki?
0: Dün onları çok yorduk.
4: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
3: Ne yapacağız şimdi?
6: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
4: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
0: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
4: Haklısınız. Hadi bakalım.
6: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
1: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
0: İzler burada bitiyor.
4: Uçarak mı devam etmişler?
3: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
7: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
0: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
2: Vallahi keyifleri yerinde.
0: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
4: Uçma işi de hayal oldu desenize.
2: Selamünaleyküm Ramazan abi.
8: Aleykümselam Cemilciğim.
0: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
8: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
3: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
0: Hadi geri dönelim sahamıza.
2: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.

harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ha, yine meyve süpürüyorsun anne.
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.

0: Melem anne. Çok komiksin anne. Melem anneye süpürülmez ki yeni.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Oo, tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
2: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
2: Ne demek, vazifen. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
2: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
2: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
3: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
3: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
3: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
3: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
3: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
3: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim? Neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
3: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
3: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
3: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
3: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
3: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
3: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
4: Evet, senin kıvaratın.
3: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
3: Aha.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor.
3: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
5: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
0: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
5: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
2: Ceren.
5: Efendim anneciğim.
2: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
5: Yine mi?
2: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
5: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
2: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
5: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
2: Merhaba canım.
5: Süpürmeyi bitirmişsin.
2: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
5: Vay, çok kuvvetlisin.
2: Sağ ol canım.
5: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
2: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
5: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
2: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
5: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
2: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
5: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
2: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
5: Aslında çok mantıklı.
2: Aynen.
5: Ama çok sıkıcı.
2: Ceren.
5: Tamam tamam, o iş bende. Halledeceğim inşallah.
3: Oh, mis gibi koktu.
2: Kahve.
3: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
2: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
3: Bahçede içelim mi?
2: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.

0: Afiyet şifa olsun.
1: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
0: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
1: Evet canım, evet. Ha?
0: Kapı çalıyor.
1: Kapı çaldı.
2: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
3: Baba, kapı çalıyor.
2: Kapı!
0: Tamam, tamam. Tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf. Hoş geldin abla.
2: Hala.
1: Hoş buldum Candur'um.
0: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
1: Yeniden yaparsın kardeşim.
0: Ne?
1: Bakın size ne aldım.
2: Yaşasın. Anne.
0: Durun, beni de bekleyin. Koş abla, koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
2: Anne, anne.
3: Halen bize ne almış bak.
1: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
0: Durun. Bu paket açılamaz.
1: Devam. Paketleri derhal açalım. Hoş geldin abla.
2: Hoş bulduk canım.
0: Evet. Heyecanla beklenen an geldi.
3: Evet.
2: Zıplayan top. Süper.
3: Pembe en sevdiğim.
1: Çok güzelmiş.
0: Top mu?
3: Teşekkür ederim halacığım. Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
1: Unuturmayayım hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
2: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen...
1: Bilmez miyim canım benim?
0: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
1: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
0: Şimdi anladım.
1: Buna da şükür maşallah.
0: Emel, sen de mi?
1: Komik ama.
2: Hadi baba.
3: Hadi hadi hadi.
0: Tamam, tamam.
1: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
4: Evet, çok sevdiler.
0: Ya ya, çok mutlular.
1: Sen kahve mi diyordun abi?
0: Yo, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
1: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
2: Su ister misin baba?
0: Hayır.
2: Tamam, getiriyorum.

0: Aa,
1: yine Kara Kaçan acıkmış.
0: Yemini ver o zaman hoca.
1: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
0: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
1: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
0: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
1: Bence de.
0: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca...

0: Hatun.
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
4: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin çömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken...

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi?
2: Abi, abi.
1: Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi?
3: Ay.
1: Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.
3: Ah.

0: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
1: Hocam de hele dilini mi yuttun?
0: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
1: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
0: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hoca.
1: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: Kıkır kıkır.
1: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
2: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
3: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
4: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya. Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

crawl เลยนะโอ้ยมาลิส

Aduh.

Get up!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane.

hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte.

0: tane. Haydi çocuklar camiye. Galip mülayim bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
1: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
2: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
1: Ozan, Can, dayanın.
0: Kayıyoruz.
4: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
0: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
0: Benim bir fikrim.

0: Çuvallar.
1: Çuvallar mı?
0: Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
2: Hay Allah, küre küre bitmedi.
3: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
4: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
3: Ne oldu şimdi?
4: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
2: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
3: Bu kargaşa nereden çıktı bu öyle?
4: Sığamadım.
2: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
4: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
3: Kurtaracağım seni dostum.
4: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
3: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
4: O kardan adam değildi. Sendin.
2: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
4: Zaten çok da korkmadım.
3: Tabii, tabii.
0: Mert abi, dikkatlisin.
1: Çok eğlenceli.
0: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. Yandık.
1: Bu çok eğlenceliydi.
0: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
1: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
7: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
5: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyordu ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.

0: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mir mir hayaller kurar. Hayaller kurar.
1: Kar topu.
2: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
0: Kaçan!
2: Temtem çok yavaş.
0: Koş Temtem.
2: Hadi Temtem hadi.
3: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
4: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
3: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
2: Yavaş, yavaş. Ha, duymuyor ki beni.
0: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
4: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
3: Suku tutun dostum.
5: Mir mir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
1: Yem.
0: Temtem. Uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
4: Ve başlayın.
1: Yem.
6: Aç! Başardık!
5: Olamaz! Ece!
6: Bizi geçemezsiniz!
3: Çekilin!
6: Yetiştik!
5: Olamaz!
4: Ama aynı anda!
6: Aynı anda!
4: Kazanan...
5: biziz!
0: Biz kazandık bence.
2: Ya bence biz.
4: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim.

0: Ay. Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadarı yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Uhay. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne? Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyderi mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Attım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve fix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım.

Hangin var? Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla, çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü içinde süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim, o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
2: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
2: Maşallah her şeyi de biliyor.
1: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
2: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
1: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
1: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha da hafif olur.
0: Anladım.
1: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
0: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
0: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
1: Sağ ol şefim.
0: Hmm.
1: Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
0: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
1: Ellerine sağlık şefim.
0: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
2: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
0: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu.
2: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
1: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
2: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
0: Ben tatlıyı götürürüm.
1: Ben de çayı aldım.
2: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 미니미씨. 이시대 미니미 기빔.
1: herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım Teleskop'la birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
2: Dur dikkat et.
1: Ay.
2: Hey, iyi misin?
1: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?

0: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
1: Acaba ne yazıyor?

0: Ay. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor Tilki.
2: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
2: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
2: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
3: Merhaba.
4: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
3: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
4: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
2: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
3: Sakin.
4: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
3: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
4: Evet, evet. Neyin var kuryecim?
2: Ha? Bu ne?
3: Su.
4: İlaçlı su mu?
3: Yoo.
4: Özel bir su mu?
3: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
4: Yoo. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
4: Ha, doğru. Kullanalım bakalım.
2: Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu.
4: Dog, Pink, anı mı?
2: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
3: Doğru.
1: Dondurma.
3: Yok artık. Bence doğa.
2: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
2: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
3: Neymiş?
2: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya. Doğa piknik alanı.
2: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
4: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
4: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
3: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
4: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
3: Ne oldu?
4: Şişeden gelen ışın.
3: Ne ışını? Ne diyorsun?
4: Şişeyi çantana koy çabuk.
3: Pekala.

0: olduğunu anlatacak mısın?
1: Mercek etkisi.
0: Mercek etkisi mi?
2: Evet, bilmiyor musunuz?
3: Evet, bilmiyoruz.
4: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
5: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size.
4: İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
2: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
0: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
4: Evet, o zaman başlıyoruz.
5: Evet.
4: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
2: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
4: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
2: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
0: Vermem. O benim şişem. Vermem.
4: Ver şunu, ver.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş o baksın.
0: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman, aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki, Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır, oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.

0: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
1: Bakayım.
0: Ben. Hayır, ben.
1: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
0: Of, boy nasıl uzar ki?
1: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
1: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
2: Yaşasın! Kaşif!
0: Hadi başlıyor yeni keşif!
1: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
1: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
0: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
1: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
0: Kafamızda da kemikler var.
1: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir. Ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
0: Kalsiyum nedir?
1: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
0: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
1: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
0: Hepsini de çok severim.
1: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
2: Anladık.
0: Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
2: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.

0: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
1: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
2: İşte hop! Basket!
1: Hadi bakalım, gel.
0: Top bende. Hadi Yaman, bu iş sende. Nereye gitti bu top?
1: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
0: Oy. Civan, iyi misin?
2: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Bizim niyetimiz de başka değil Müçteba abi. Ama her denediğimizde... Böyle oluyor.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
2: Aleyküm selam Makbule teyze.
3: Hayırlı günler.
1: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
4: Hey!
5: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var.
3: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
5: Ya baksana şuna!
3: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
5: Dedim ben sana.
3: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
1: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu?
3: Ay!
1: Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
0: Hayırlı günler Makbule teyze. Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
6: Evet, zamanı geldi.
7: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
0: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
6: Ne mi ya?
1: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
0: Dev hamster topu.
6: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
7: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
6: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
1: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
0: Yine bir şeyleri mi kırdık?
1: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
0: O zaman niye yardım lazım?
1: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
7: Nasıl yani?
1: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
8: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
6: Biz de çocukken böyle miydik?
7: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
0: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
6: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
0: Sonunda yorulurlar herhalde.
1: Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
7: Bakın. En azından bazıları uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
3: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti.

0: süperkızlar.
1: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi, bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
0: Hadi işe girişelim.
1: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
2: Kreş

0: Allah Allah. Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpe bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
2: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
2: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

0: Bilgin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgin Ağacı.
0: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgin Ağacı her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgin Ağacı, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
0: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgin Ağacı ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Salih çok iyisin kardeşim. Sanki yeni öğrenmemiş de yıllardır bisiklet sürüyormuş gibisin.
1: Maşallah diyelim o zaman Galip.
0: Evet haklısınız hocam. Maşallah demeliydim. Hem de 41 kere.
2: Sağ ol kardeşim. Bayram hocam sayesinde.
1: Lafı bile olmaz Salih.
2: Sırada Kaykay var. Onu da Selim'den öğreneceğim.
1: İnşallah diyelim o zaman Salih.
2: Yine haklısınız hocam. İnşallah öğreneceğim. Tabii Selim'cim öğretmeyi kabul ederse.
3: Ne zaman istersen kardeşim.
4: Sen Kaykay'da çok iyisin Selim maşallah.
3: Hava atmak gibi olmasın ama bazı yarışmalardan ödüllerim bile var.
1: Elhamdülillah diyelim o zaman Selim.
3: Elhamdülillah hocam. Bin şükür. Çok seviyorum Kaykay'ı.
1: Ali mi o?
0: Maalesef o galiba.
1: Galip. Selamun aleyküm Ali.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Neyin var? Üzgün gibisin Ali.
4: Bir şeyim yok hocam.
2: Var bir şey kardeşim.
5: Kardeşim mi?
4: Ali'ye kardeşim dedi.
0: Sevgi de Galip. Merhamet de mülayim kardeşim benim be.
2: Dedimse

0: dedim, mesele bu değil. Ali gerçekten üzgün.
1: Evet Ali. Anlat bakalım, neden üzgünsün?
2: Babam bowling'e götüreceğine söz vermişti. Bir akrabamızın cenazesi varmış, oraya gitti.
0: Aa, çok üzüldüm. Geçmiş olsun Ali.
2: Geçmiş olsun mu?
1: Başınız sağ olsun Ali'cim. Allah rahmet eylesin.
0: Ha, ben yine karıştırdım Ali. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin.
1: Kötü günlerinde akrabalarımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım Ali. Baban elinde olmayan bir nedenden seni bowling'e götürememiş. Ama üzülme, çaresi var.
2: Nasıl?
1: Küçüklerle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. İlk sen at.
2: Yaşasın! Hepsini devirdim! Yaz bakayım abi on puan. Ali, sevinmeyek mi?
1: Çocuklar, hadi devam.
3: Moralini bozma. Aynen devam edelim.
4: Ona 6.
2: Hadi geri kalanları da devir.

0: Eşitlik.
1: Evet hocam, maalesef.
2: O zaman küçük olanlar kazandı sayılır değil mi hocam?
3: Yok,
2: ama biz küçüğüz.
0: Sakin olun gençler, bilen kazanır.
3: Neyi?
0: Hele bir soluklanın, az dinlenin. Macera yeni başlıyor. Aslında bu oyunu Cemile'nin okul ödevi için hazırlamıştık. Araya bowling girmese ilk denemeyi de hep birlikte yapacaktık. Nasip bowlingin kazananını belirlemeymiş.
2: Aa, süper! Oyun içinde oyun.
0: Cemile, oyunu anlatır mısın arkadaşlarına?
4: Arkadaşlar, oyunumuzun adı Dart'a ne dersin?
1: Dart derim.
0: Çocuklar, dikkatle dinleyelim.
4: Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerin pekiştirilmesi için hazırlanmış bir oyun. Elimde üzerinde rakamlar yazılı zarflar var. Her zarfın içinde de bir soru. Dart'ta oku hangi rakama atarsanız o zarfı açarız. Soruyu bilen puanı kazanır.
1: Zekice. Oo, şimdi anladım hocam.
0: Neyi Galip?
1: Ali'yi görmeden önce sohbet arasında söylediklerinizi.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Galip. Maşallah.
1: Teşekkür ederim hocam. Zekada Galip, tevazuda mülayim.
4: Bitti mi Galip? Oyuna daha başlamadık. Hatırlatırım.
0: Takımların 3 ok hakkı var. Hadi başlayalım.
2: Bizden başlasın mı hocam?
0: Tamam. Hadi bakalım. En büyük sayıyı at.
4: Numaralı zarfı açıyorum. Bir işe başlarken ne dersin? Hadi Ali.
2: Düşünmem bitmedi ama.
4: Süren doldu. Evet, ne dersin?
2: Başlıyorum derim.
0: Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz Ali'ciğim.
2: Yo, ben biliyordum.
4: Hasta olmuş birine ne dersin?
1: Allah şifa versin derim.
3: Hey!
0: Aferin Galip. Takımına 10 puan kazandırdın.
4: Altı. Zarfı açıyorum. Ders çalışan ya da sınava girecek birine ne dersin?
2: İyi çalış derim. Tembellik yapma derim.
0: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar. Böylece kendisi için dua etmiş oluruz.
4: Dokuz. Zarfı açıyorum.

0: biriyle vedalaşırken ne dersin?
1: Allah'a emanet ol derim.
2: Aferin Selim, tebrik ederim. Skor 19-0. Ama hala durum değişebilir. 20'yi vurun, soruyu bilin, oyunu alın.

0: Hemen de öğrenmişim değil mi hocam?
1: Maşallah sana Ali.
2: Zarfı açıyorum. Yolculuğa çıkan birine ne dersin?
0: Gidince ara derim.
1: Böyle tatlı çocuklara Allah iyiliğini versin deriz. Sizi camiye gönderdiği için ailelerinize Allah razı olsun deriz. Böyle güzel zaman geçirdiğimiz için elhamdülillah deriz. Ve yolcu ettiğimiz insanlara hayırlı yolculuklar deriz.
0: Ama hocam, yeniden oynayalım. Böyle kaybedemeyiz.
3: Hocam, bu durumda yenilen güreşçi güreşe doymaz deriz.

doğudan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
4: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
4: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
4: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
4: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
4: Sen dedin.
3: Sen.
4: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
2: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
4: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
2: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
4: Dolaba koymuştum galiba.
2: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
1: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: eşyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: için.
1: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler...

0: Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız? Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
9: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
9: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
10: Evet Mia.
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
11: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Lemmy Violet hep engel bana. Kız kardeşim Şifa. Gülse de daima. Babam bir yıldız. Yardım

0: Vesselam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Bana.
3: Ne oluyor

0: Çocuklar.
1: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba.
2: Sürekli tartışıyorlar baba.

0: cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
1: Etmeyiz baba. Güle güle.
0: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
1: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
1: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikle mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
1: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
1: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
1: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
1: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
1: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki.
1: İyilere yardım etmeli.
3: Kötüleri engellemeliyiz.
1: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
1: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
1: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi ya.
1: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme.
1: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz. Kuşların hepsini kovaladı. Hey! Dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın.

0: Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
1: Yele yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ah, çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ha, ne oldu Lemmy?
1: Olamaz, dağ kedileri.
2: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi.

0: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir ara.

0: Al bakalım.
1: Bu da sonuncusu.
2: Sonunda bitti.
0: Hayırdır baba? O mektup da nereden çıktı?
3: Bilmiyorum kızım. Namazımı kılarken biri kapının altından attı.
0: Allah Allah. Ne yazıyor?
3: Bir takım sorular sormuş.
2: Ne sormuş Agah dede?
3: Dikkat balonuna binmek için ne kadar para biriktirmeliyim?
2: Dikkat balonuna binmek için para biriktirmene gerek yok. Başka ne sormuş?
3: İki kişi binersek indirim olur mu?
2: Olmaz, çünkü bedavadan daha aşağı indiremeyiz. Başka ne sormuş?
3: Ha, balona tekerlekli sandalyeyle binilebilir mi?
2: Binilebilir mi Sema abla?
0: Elbette Elifciğim. Engelli rampamız mevcut.
2: Yaşasın. O halde bu mektubun sahibi gelip dikkat balonuna binebilir.
3: İyi ama mektubun sahibine cevapları nasıl ileteceğiz? Ne kimin verdiğini biliyoruz, ne de adres var üzerinde.
2: Buldum.
0: Öyle mi? Nasıl?
2: Bir keresinde bir çizgi filmde izlemiştim.

0: yaklaşıyor. Hazır. Çek baba.
1: Dur bakalım arkadaşım.
0: Alın bakalım. Mis gibi ev yapımı erik suyu.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkürler.
3: Ah, demek uzakta bir köyde çobansın ha Fikret.
4: Evet. Buraya koyunlarımızı satmak için geldik. Sonra dikkat balonunuzu gördüm ve binmeyi çok istedim.
2: Ama senin tekerlekli sandalyen yok ki. Neden öyle sordun?
4: Arkadaşım var Suna. O gökyüzünü çok seviyor. Kuşlar gibi uçabilsem keşke diyor. Ben de düşündüm ki...
3: Anlaşıldı Fikret. Dikkat balonunun kapıları herkese açıktır evladım. Arkadaşın Suna ile birlikte ne zaman isterseniz gelip binebilirsiniz.
4: Gelip mi?
0: Ne oldu Fikret?
4: Suna'yı buraya getirmem imkansız. Ben balon uçtuğu için oraya gidebiliriz sanmıştım.
3: Fikret, seninle beraber gidip Suna'yı alıp buraya getirsek, balona bindirsek, sonra sizi geri götürüp köyünüze bıraksak. Suna'nın ailesi buna izin verir mi?
4: Verir Agah dedi. Yanında ben olursam her yere gitmesine izin verirler. Bana çok güveniyorlar.
3: Tamam o halde. Sema, şoför Kamil abini arar mısın lütfen? Arabasını alsın gelsin. Suna'yı almaya gidiyoruz.
2: Yaşasın! Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay araba gelecek. Hop hop hop Suna'yı alacak. Şop şop şop buraya getirecek.

0: Evet. Hadi bakalım. Şimdi uçma zamanı.
1: Yaşasın!
2: Evet. Dışarıdaki harika manzarayı izlerken bir yandan da Agah dedenizin anlattığı hikayeyi dinleyin arkadaşlar.
3: Ödül kazanmak istiyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız.
0: Evet. O halde başlayalım hikayemize. Bu hikayemiz bir dostluk hikayesi. Bir zamanlar şehirlerin birinde yoksul mu yoksul bir adam yaşarmış. Bu adam kimsesizmiş. Evi barkı yokmuş. Günlük işler yapar, karnını doyurur, parklarda, bahçelerde uyurmuş.
2: Kimseciği olmayan bu adam bir gün bir okulun önünden geçerken maç yapan çocukları görmüş. İlgiyle onları izlemeye başlamış.
0: Derken oyun oynayan arkadaşlarını oturduğu yerden mutsuzca izleyen bir çocuk olduğunu fark etmiş. Merak edip hemen, "Merhaba ufaklık, sen neden arkadaşlarınla birlikte oynamıyorsun?" diye sormuş.
4: Şey, benim futbol ayakkabılarım yok. O yüzden beni oynatmıyorlar.
0: Demiş. Adam bu cevaba çok üzülmüş. Çocuğun gerçeğini öğrenmek için sormuş. Peki neden evde unuttun ayakkabılarını?
4: Unutmadım. Yok ki benim ayakkabım.
0: Demiş üzülerek. Adam durumu anlamış. Bu çocuğa yardımcı olmak istemiş. Gitmiş bir ayakkabı mağazasına ve...
2: Selamun aleyküm. Lütfen bana iş verin. Temizlik yaparım, ayakkabı satarım. Ne iş olursa yaparım. Yeter ki bir futbol ayakkabısı kazanacak iş verin bana.
0: Demiş. Ayakkabıcı iyi bir insanmış. Adamın bir derdi olduğunu anlamış. Onunla oturmuş, sohbet etmiş. Her şeyi öğrenmiş. Adama kırmızı bir futbol ayakkabısı vermiş.
5: Götür bunu o çocuğa ver. Ama çok oyalanma.

0: Adam gel demiş. Adam anlamamış. Neden geri gelmem gerekiyor diye sormuş. Ayakkabıcı da ona. Unuttun mu? Burada işe girdin. Bundan böyle her sabah gelir, dükkanı açar, sonra da bana yardım edersin demiş. Küçük bir çocuğa iyilik yapmak için yola çıkan adam iyilik bulmuş. İş sahibi olmuş. Çalışmış, kazanmış, yeni arkadaşlar edinmiş, mutlu bir ömür sürmüş.
1: Ne kadar güzel.
2: Güzel mi? Sevdin mi?
1: Evet, çok.
0: Peki, o halde geçelim yarışmaya. Bu adam iş bulmadan önce karnını doyurmak için ne yapıyordu?
1: Günlük işler.
0: Aferin Fikret, hiç düşünmedim bile.
1: Ben biraz dikkatliyimdir Agah dedi.
0: Aferin sana. O halde ikinci soru geliyor. Bu adam ayakkabısı olmayan çocuğu nerede görmüştü?
1: Neredeydi ya? Ders dinlenilen yerin adı neydi? Okulun bahçesinde. Evet, sunabildi.
0: Evet, bir oldu sonuç. O halde yeni sorunuz geliyor. Çocuk ayakkabılarını neden evde unutmuştu?
1: Evde unutmamıştı ki Agah dedi. Ayakkabısı yoktu çocuğun.
2: Tebrikler Suna. 2-1 öne geçtin.
0: O halde son soru geliyor. Ayakkabıcı adama ne renk bir ayakkabı vermişti?
1: Sarı mıydı? Değildi. Mavi değildi. Turuncu da değildi. Kiraz ne renk oluyordu?
3: Kırmızı.
0: Evet, doğru. Tebrikler Suna. Yarışmamızı sen kazandın.
4: Ama üzülme Fikret. Sen de güzel manzaranın tadını çıkarttın. Ve bizden bir rozet kazanarak dikkat balonunun üyesi oldun.
1: Yaşasın. Çok teşekkürler.
2: Dur bakalım Fikret. Agah dedenin anlattığı hikayede iyiliğe vesile olan adamın ödüllendirildiği gibi sen de bir ödülü hak ettin.
1: Neden?
0: İyiliğe vesile olmak da en az iyilik yapmak kadar kıymetlidir de ondan.
2: Senin sayende Suna'yla tanıştık. Onu dikkat balonunda ağırladık. Bütün bunlar bizi çok mutlu etti.
0: Peygamberimiz, hayır yapılmasına vesile olan, hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. İnşallah sen de bu güzel gönlün kadar güzel bir ömür yaşarsın. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar çocuklar. Kamil abiniz sizi evinize kadar götürecek.
1: Allah sizden razı olsun Agah dede. Çok teşekkür ederiz her şey için.
0: Biz teşekkür ederiz canlarım. Bizi unutmayın olur mu?
1: Unutur muyuz hiç?
2: Al bakalım Fikret. Burada benim telefon numaram yazılı. Ne zaman istersen, ne için istersen arayabilirsin.
1: Çok teşekkürler.
0: Ne güzel bir gündü. Çok şükür. Kazasız belasız atlattık. Ama tadı damağımda kaldı.
4: Benim de. Çok sevdim Fikret ve Suna'yı.
2: Alın benden de o kadar.
0: Sema, kızım. Biz bugün bir şeyi eksik mi yaptık?
2: Ne gibi baba?
0: Bilmem. Sanki bir şey eksikti bugün.
2: Yok. Çocukları aldık. Balona bindik. Hikaye anlattık. Soru sorduk. Maketleri verdik, rozetleri verdik.
0: Evet, böyle söyleyince her şey tas tamam. Ama bir şey eksikti sanki. Allah iyiliğini versin Allı Turna. Nerelerdeydin bu zamana kadar? Ben de bir şey eksik, bir şey eksik diyorum.
4: Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Nasılsınız görüşmeyeli? Bugün çok güzel bir konumuz var. Ama öyle böyle değil. Şimdiye kadar çizdikleriniz bir yana, bugün bir yana olacak. O kadar yani. Konumuz aile. Biliyordum. Aile deyince her yer sevgi doluyor. Ne muhteşem bir duygu. Oo, siz düşünmeye başladınız bile. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Keçe mi desem acaba? Kızma canım keçem. Bir tanecik keçem. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bebek. Tahmin ettiğim gibi. Çok doğru yerden başladın keçe. Hey durun. Bu ses. Siz de duyuyor musunuz? Nereden geliyor? Çok duygulandım. Annem. Kara sen misin? Harika çaldın. Beni bebekliğime kadar götürdün. Bravo. İkinize de teşekkür ederim çocuklar. Aile deyince ilk akla gelen kişi annemizdir. Onların bizim üzerimizdeki emeğini asla karşılayamayız. Onlar çok değerlidir. Bu yüzden de cennet annelerin ayağı altındadır değil mi? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Mis gibi kokular burnuma kadar geldi. Ailemi

0: Biz de geçireceğimiz en güzel zamanlardan biri de sofra başında geçirdiğimiz zamandır. Hele büyüklerimiz de soframızda oldu mu her şey tamam demektir. Hadi bakalım keçe, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Tam tahmin ettiğim gibi. Ailedeki herkes sorumluluklarını bilmeli ve işbirliği yapmaktan kaçınmamalıdır. El birliğiyle her işin üstesinden gelebiliriz evelallah.
1: Ailemiz sayesinde hayata karşı sorumluluk sahibi bireyler oluruz. Sorumluluklarını yerine getirene ne mutlu.
0: Kara, sıra sende. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Onlar da ne? Dikdörtgen prizma mı? İyi ama dikdörtgen prizmaların aileyle ne alakası olabilir ki? Aa, ben hatırladım bunu. Dilimin ucunda. Oyun bu. Tahta kule oyunu. Ailece birlikte geçirilen zaman hayatımızın en kıymetli anlarıdır. Hele de çocukken.
0: Kara! Kara! Huu! Orada mısın?
1: Yoksa sen de aileni mi hatırladın? Hepimizi çocukluğumuza götürdün zaten. Sağ ol. Bu güzel çizimle geldik programımızın son... Sizin çizecekleriniz daha bitmedi mi? Sevgi, sorumluluk, birlikte zaman geçirme... Hepsinden bahsettik. Ne kaldı ki? Siz beni bir gün meraktan çatlatacaksınız ama neyse. Meraklıyım işte. Hadi o zaman Kara.
0: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Bu da nesi? Püskül desem püskül değil. Saç desem saç değil. Konuyla alakalı desem hiç değil.
0: Hay Allah iyiliğini versin. Dede çizmeye sakaldan başlanır mı?
1: Anladım. Dedesini çok seven ve ona yardım etmekten mutlu olan bir çocuk. Biliyor musun keçe? Ben de dedemle birlikte olmaktan çok mutlu olurum. Küçükken onlar bize yardımcı oluyor, büyüyünce de biz onlara. Ne kadar güzel değil mi? Sanırım dedemi çok özledim. Gideyim de elini öpeyim.
0: Hadi o zaman veda edelim. Başka konularda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Aziz Allah.
1: Ne oldu Temel amca?
0: Ne oldu?
1: Ne güzel söylüyordun. Dinlemeye doyamadım. Birdenbire neden sustun?
0: Ezan okunuyor Asya'cığım. Duymadın mı?
1: Aa, ezan mı okundu? Hiç duymadım.
0: Evet, ezan okundu. Baksanıza, ne de güzel okunuyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Ezan dinlemek sünnettir Asya. Peygamberimiz okunan ezanı hep dinlermiş. Biz yetişkinler çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ezanı dinlemeye gayret ederiz.
1: Anladım Temel amca. Hem insan dinlerken huzurla dalıyor.
0: Evet, hadi şimdi ezanımızı dinleyelim.
2: Temizlik imanın yarısıdır diye bir söz duymuştum sanki. Sen de duydun mu Asya?
1: Duydum tabii ki Eymen. Ayrıca bu söz bir hadistir.
2: Aa, bilmiyordum.
1: Ya artık öğrendin.
2: Doğru, Allah razı olsun.
1: Cümlemizden hem temiz olmak.
2: Temiz olmak. Aa, ezan okunuyor. Tabii ya. Ezan okunurken dinlemek güzel bir davranıştır.
1: Kesinlikle öyle. Hadi dinleyelim öyleyse.
2: Tamam.

0: Gerçekten çok huzurluydu, değil mi?
1: Aferin benim çocuklarıma. Demek takamızı tertemiz yaptınız.
0: Evet Temel amca.
1: Maşallah size. Ne demiş peygamberimiz?
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Temizlik imanın
2: yarısıdır.
1: Aferin çocuklar. Bunu da bildiniz.
0: Hem bugün ezan okunduğunda Asya'yla birlikte güzelce dinledik Temel amca.
1: Sizinle gurur duyuyorum benim güzel çocuklarım.
3: Allah razı olsun Temel amca.
0: Şimdi size güzel bir hikaye anlatmak isterdim ama...
1: Aması ne?
0: Biraz uzun sürebilir.
3: Sürsün.
0: Ama ezan okunmak üzere. Ezan bitince anlatayım.
1: Harikasın Eymen. Ezandan sonra hikayeni sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Ben. Ben almayayım Zeynep'cim.
1: Aa, neden ama?
2: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
0: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Aa, ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
0: İşte kahvaltı dediğin budur. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Oy! Gümbele, sen görürsün gününü!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates. Ha.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağı ile fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Zavi.
5: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
6: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
7: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
6: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
3: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler, tabii.
5: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: bu zararı. Ana bu nereden çıktı?
1: Bana da koruyucu madde katın ne olur. Şu köpekten korusun beni. Tabii.
2: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
3: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
2: Nasıl?
4: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
5: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
6: Olsa da yesek.
3: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
2: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
3: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
7: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
2: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
7: Evet kuzum.
2: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabii.
7: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
7: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
7: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber.
7: Tuz.
0: Karabiber dedim.
7: Tuz dedim.
0: Karabiber. Evet.
7: Ne yaptın oğlum? Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
7: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
5: Öyle olmaz. Tamam bana bırakın.
0: Hayır enişte ya. Lütfen. İşte bu kadar.
7: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
4: Benim daha iyi bir fikrim var.
0: Olmasa şaşardım. Çak binmiş.
7: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
0: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
4: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
3: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
5: Nihayet. İzledim. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
2: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
5: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
4: Harikasın babacığım.
5: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
0: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
8: Dayı!
9: Zeki!
0: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
4: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
7: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
0: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
7: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
0: turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
7: Gitti güzelim zeytinyağı.
0: Azıcık toprak.
6: Ama oğlum.
0: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak, doğal. Tabii. Birkaç yaprak lezzet verir. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Heh. Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
1: Ay attı bana.
0: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
6: Zeki.
0: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
7: Zekicim iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
0: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
2: Turşu lavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: bana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede? Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın! Başardın Hagu. Çogu. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi.

Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Chagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onlara

0: atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Evet, Heybeli Tiyatro. Kısa bir mola verip şu mesire yerinde piknik yapalım.
1: Hey, yaşasın!
0: Siz bekleyin, ben bir etrafa bakayım.

0: Ustaya bakın dans ediyor. Ustaya bakın.
1: Dans mı? Bence tekvando hareketleri yapıyor. Tekvando mu? Bence gösteriye hazırlanmak için ısınma hareketleri yapıyor.
2: Bana kalırsa bir derdi var.
3: Kimse arabadan inmesin. Dışarıda sivrisinekler var. Ama yanlış adama saldırdılar. Bir iki kıvrak figürle hepsinden kurtuldum. Fakat siz benim kadar esnek olamazsınız. Bir inerseniz mahvolursunuz. Her yerinizi sokarlar. O yüzden başka bir yerde verelim molamızı.
1: (Gülüyor)

0: Bakın, burası mis gibi. Üstelik sinek de yok.
1: Çocuklar, yemeği hazırlamam yarım saat kadar sürer. Bu arada istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz.
2: Garip.
3: Stop. Merve.

0: Yürü dedim sana. Yürüsene be seni inatçı. Sözden anlamaz, haylaz, huysuz. Yürü hadi. Seni bir güzel pataklamak lazım. Ha, ne?
1: Çocuklar yemek hazır.
2: Son gelen ebe olur.
3: Ne? Ebe mi? Yarış mı? Şimdi geçtim seni.
2: Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım.
1: Durun yavaş.
4: Merve nerede?
2: Topu almaya gitti baba. Gelir birazdan.
1: Merve, iyi misin kızım?
5: Annem.
4: Ne oldu kızım?
5: Şurada azilerdeki tarlada bir amca var. Onu eşeğine bağırırken gördüm. Hem hayvancının üzerine bir sürü yük koymuş, hem de yürümüyor diye bağırıp çağırıyordu.
1: Hay Allah, ne istiyormuş hayvancıktan? Dilsiz dostlarımıza böyle davranmak hem çok ayıp hem çok günah.
4: Üstelik bağırıp çağırarak iş mi yapılır ya? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır demişler. Güzellikle açılmayacak kapı yok.
0: Yürü dedim sana tembel. İşe yaramaz, yürü. O çiftenin hesabını da ayrıca soracağım sana.
4: Şuna bak. Eşek kenara çekildi, adam çekilmiyor.
5: Baba, bu o adam.
4: Hangi adam kızım?
5: Eşeğine kötü davranan.
4: Şimdi anlaşıldı. Beyefendi, çekilir misiniz yoldan?
0: Çekilmiyorum. Önce ben çıktım yola.
4: Beyefendi ama geçemiyoruz.
0: Çekilmem. Çekilmem, Allah çekilmem.
3: Koş.
0: Aman diyeyim. Buraya gel. Buraya gel, seni huysuz laftan anlamaz seni. Gel dedim buraya. Bana bak, buraya gel çabuk. Nereden bulacağım ben şimdi bu işi? Hay Allah'ım, nerelere gitti acaba?
6: Amanın yahu. Bu ne hal?
0: Kime ne be?
7: Eşeğin nerede?
0: Neredeyse nerede? Allah Allah! Hesap mı vereceğiz bir de size?
4: Allah Allah! Ne biçim bir adammış ya bu? Herkes esip gülüyor.

0: Ah benim güzel eşeğim. Neden beni bırakıp kaçtın? Bilmez misin seni ne çok severim. Ah benim güzellerim. Siz susadınız mı?
1: Kiminle konuşuyor böyle?
0: Ne oldu? Kim var orada? Aman Allah'ım sen koru.

0: Sahne de hazır. Nerede ya bu Merve ile Garip?
1: Bilmiyorum ki Abidin.
0: Boncuk, neredeler sen biliyor musun? Bık bık. Hanım, bık bık diyor. Ne demek istiyor olabilir?
1: Hayatım, tavuk olduğu için öyle diyor olabilir mi?
0: Mantıklı.
2: İyi misin ufaklık? Bir yerin acıdı mı, bir şey olmadı ya?
3: İyiyim, teşekkürler.
2: Öyleyse hemen çık bahçemden. Sen de kimsin? Ne oluyor?
4: Merve'ye dokunma. Dokunma Merve'ye.
3: Garip abi, bir şey yapmıyordu bana. Hadi gidelim. Ay. Ay.
4: Merve. Merve, iyi misin? Merve.
3: Düşünce dizime biraz çarptım da acıyor.
2: Çok mu acıyor ufaklık?
3: Birazcık.
2: Delikanlı, sen onu şu sandalyeye oturt. Doğal bitkilerden yaptığım merhemden getirip sürelim. Hemen alır ağrısını.
3: Garip abi, gördün mü? O aslında iyi biri.
4: Evet Merve, ama niye böyle kızıyor bazen? Neden Merve? Niye kızıyor bazen?
3: Bilmiyorum ki.
5: Al şu takatukaları takatukacıya götür.
0: Ya birazdan gösteri başlayacak. Garip'le Merve hala ortada yok.
1: Muhtara söylesek de bir anons mu yapsa?
0: Olabilir.
2: Geçti değil mi ağrın?
3: Evet, çok azaldı.
2: Tamam, hadi geçmiş olsun. Şimdi gidin lütfen ve sakın size iyi davrandığımı kimseye söylemeyin.
3: Ama neden?
2: Bakın çocuklar, ben yapayalnız biriyim. Kimsem yok. Eğer böyle güçlü görünüp sert durmazsam herkes benim tepeme çıkar.
4: Olur mu hiç? Sefa var, Merve var, Hacer anne, Abidin usta var, Boncuk var, Boncuk.
2: Nasıl yani?
3: Garip abi de sizin gibi yapayalnızdı. Ama tatlı dilli, güler yüzlü, içten samimi oluşuyla ailemizin bir ferdi oldu. Aramıza katıldı.
2: Yani o yalnız, kimsesiz diye ona kötü davranmadınız mı?
3: Olur mu hiç öyle şey?
5: Dinimiz bize kimsesizlerin kimsesi olmayı, yalnızlara, yaşlılara ziyarette bulunmayı, onlarla vakit geçirmeyi öğütlemez mi?
4: Tatlı dilden, güler yüzden uzaklaşmak bizi yalnızca insanlardan uzaklaştırmaz. Dinimizin...
2: Yeter bu kadar. Sizin nasihatlerinize karnım tok. Hadi çıkın bahçemden.
4: Tatlı dil, güler yüz sadaka gibidir, sadaka gibi. Hata etme amcacığım, hata etme.
2: Hadi dedim size, çıkın dedim.

0: bütün köyde senin çiçeklerin kadar güzel çiçek olan bahçe yok. Sen iyi biri olmasan böyle güzel çiçek yetiştiremezsin. Sen iyi birisin. Bizlere güler yüzlü,
1: tatlı dilli olmak tavsiye edilmiştir.
0: Lütfen bu hatandan vazgeç.
2: Hadi dedim, çık dışarı çabuk.
3: Kızgınım sana dedi, kızdım sana. Üzdüm Merve'yi. Allah kalbine iyilik versin, başka söz demem sana.
4: Heh, geldiler işte. Neredesiniz ya siz? Oyun başlamak üzere.
5: Merve, dizine ne oldu kızım?
0: Anlatırım annem. İlk önce şu oyunu oynayalım sonra. Dede, gelmişsin.
6: Geldim ya tabii. Dostlarım, huzurunuzda bu küçük kıza teşekkür etmek isterim. Tabii sana da delikanlı. Yıllardır yapayalnızım. Güçlü görünmezsem, öfkeli olmazsam ezilir giderim diye düşünüyor, herkese öyle davranıyordum. Ama bu ikisi bana bugün asıl güçlü olanın tatlı dil olduğunu hatırlattı. Dostlarım, bugüne kadar ettiklerim için affınıza sığınıyor. Hepinizden helallik istiyorum. Bunu sana hediye etmek isterim ama senden bir de ricam olacak.
0: Buyurun.
6: Bir torunum olsa sen yaşlı olurdu. O yüzden rica etsem bana bir kez daha dede der misin?
0: Tabii ki dede. Ver elini öpeyim.
6: Ay Allah razı olsun. Torunum, yavrum.
0: Ben de öpeyim dede.
3: Ben de.
6: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabii.
0: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler Aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
0: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
2: Yemek şirketi herhalde.
0: Yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
2: Aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
0: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
2: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
2: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
0: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
2: İyi o zaman. Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
2: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
0: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
2: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
2: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.

0: Babası çere bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
1: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
0: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
2: Mısır mı?
0: Evet, mısır.
1: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
0: Mısır! Tabii. İşte yüzyılın en büyük icadı.
2: İlk kurban kim olacak acaba?
0: Kurban değil. Denek. Denek.
3: Bak bak bak.
0: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
3: Of ya, niye dayı?
0: Bacak yetmez. Tabii. Sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
1: Dayı.
0: Zeynep'cim.
2: Ne? Biri bana mı seslendi?
0: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
2: Size de bir uğultu geliyor mu?
0: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
1: Çok zevkli olacak.
0: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
5: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
2: Olmuyor.
5: Tekrar dene.
1: Ben demiştim.
0: En azından güzel mısır patlatıyor.
1: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
2: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
2: Mahalle yetmedi, bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
1: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii, gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
3: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
3: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
3: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Düşünürüz bir şeyler.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş. Hı,
1: hı. İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Hı? Kıif yazıyor. Kıif kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin. Kıif dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem. Çak. Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah. Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
0: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
1: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
0: He?
1: Eyvah! Borular gitti.
2: Hay Allah! Bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftiği indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
3: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
2: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
0: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
2: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
2: Hay Allah, ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
2: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
2: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey.
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
2: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Çok şükür.
2: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba, baba. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
2: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
2: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
5: Neler olmuş böyle?

0: Hem sen? Sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat!
1: Baba! Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
2: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
1: Nasıl yani?
2: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
3: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
0: Yeni bir teknik galiba.
3: Tam tersi. Yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
1: İlk kez duyuyorum.
2: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
1: Çok sevindim.
2: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
1: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
0: Elhamdülillah.
2: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
1: Çok teşekkür ederim doktor amca.
2: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
0: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
1: Bu defter harika iş görecek.
2: Bence de.
1: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
2: Hastamız ayaklanmış maşallah.
0: Geç bile kaldı.
1: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
2: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
1: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
3: Teşekkürler Murat'cığım.
1: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
0: Gerçekten mi? Nedenmiş?
1: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
0: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
1: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Vay, ne de güzel ses çıkıyor. Fiu, fiu. Süper. Bugün bahçe fazla sessiz. Cemre ortalıkta yok. Allah Allah, evde de görmedim. Yine ödev yapmamak için uyuma numarası yaparken uyuyakaldı herhalde canımın içi. Cemre'siz bir hayat. Bu mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Ay, Cemre, ödümü patlattın.
1: Korktun mu? Seni korkuttum.
0: Allah iyiliği versin Cemre.
1: Amin. Ama ben seni mutlu etmek için yaptım abi.
0: Aman çok mutlu oldum.
1: Bahçede beni görmezsen mutlu olursun diye düşünmüştüm.
0: Mutlu oldum tabii. Ama çok kısa sürdü.
1: Abi, ben seni görünce mutlu oluyorum. Sen beni görmeyince mutlu oluyorsun. Seni anneme söyleyeceğim.
0: Oy, gel buraya canımın içi.
1: Evet. Bugünkü planımız nedir?
0: Plan mı? Ama bugün benim çok işim var.
1: Zehirli otların arasından tehlikeli ormana girip mavi canavarın yanına gideceksin. Ben de geleyim ne olur abi, ne olur ne olur ne olur.
0: Ormana gitmek zorundayım Cemre. Halkıma karşı sorumluluklarım var.
1: Ben de sorumluluk istiyorum. Ben de.
0: Senin de bahçede sorumlulukların var ya Cemre.
1: Var mı?
0: Var tabii.
1: Evet, var tabii. Ne var mesela?
0: Güvercinler mesela. Onlara sen yem vereceksin.
1: Evet, güvercinler. Benim kanatlı dostlarım. Onları ben besleyeceğim.
0: Bu tasla bir kere versen yeter. Sakın çok fazla yem verme. Ha, bir de bu toprak tasa dikkat et kırılmasın.
1: Neden kırayım abi? Yaramaz kedi duman mıyım ben?
0: Tamam o zaman. Hadi göreyim seni.
1: Görmesen de olur. Sen işine bak lütfen. Yemek saati. Güvercin dostlarım. Yemeğe gelin. Alın size mama. Tamam tamam kaçmayın. Acıkınca gelirsiniz nasıl olsa.
0: Oh be, güvercin işini iyi akıl ettim. Cemre bir yarım saat oyalanır, ben de işime bakarım. Günaydın saksan.

0: aleyküm selam.
1: Of, hala acıkmadınız mı? Ben oynamıyorum. Elhamdülillah. Yiyin yiyin. Karnınızı doyurun bir güzel. Hayır. Ağlama sakın Cemre. Sakın. Hemen yeni bir tas yapmalısın. Ama nasıl? Nasıl mı? Topraktan tabii ki. Ama bu çok kuru. İşte buldum. Muhteşem oldu. Hem ressamım hem de tasçı. Harika. Buraya koyalım da kurusun.
2: Aa.
3: Derenin suyu çok az görünüyor. Ama bu su değirmeni döndürmeye yetmez ki. Bahar geldi ama hiç yağmur yağmadı. Bu gidişle dere gürül gürül akmayacak. Hani bugün yağmur yağacaktı? Allah'ım lütfen yağmur yağsın. Lütfen.
1: Hadi ama tasın kuru artık. Bak güvercinler yemeğini yedi, sen hala kurumadın. Çamur yağıyor. Allah! Çamur yağıyor. Gitti. Tasım gitti. Bütün sorumluluklarım gitti.
3: Cemre iyi misin?
1: Hayır iyi değilim. Çamurluyum.
4: Neyse ki tedbirle çıkmışım evden. Gelin bakalım çocuklar. Hadi verandaya geçelim. Bu halin nedir cimcime?
1: Çamur yağdı dede. Her şey mahvoldu. Sorumluluklarım gitti. Toprak tasımda gitti.
3: Tası kırmışsın Cemre.
4: Topraktan tas yapmaya çalıştın tabii sen de.
1: Ben tası kırdım. Tamam. Çamur yağması mı gerekir?
3: Çamur yağmadı Cemre. Senin üstün başın toprak içinde. Yağmur yağınca çamura dönüşmüş.
1: Elbisem de mahvoldu. Annem çok kızacak. Hemen ona söylemeliyim.
3: Eyvah! Cemre hayatının en uzun banyosunu yapacak dede.
4: Ay Allah.
3: Annem elbiseyi yıkarken Cemre'yi de çitiremezse bari.
5: Şaka yapmıyorum dede. Ben küçükken annem beni öyle bir keselerdi ki neredeyse deri değiştirirdim.
4: İlahi çocuk.
3: Eski insanlar şanslıymış be. Banyo yapmak yok, keselenmek yok.
4: Hiç öyle şey olur mu evlat? Ecdat temizliğe çok önem vermiştir.
3: Doğru aslında. Temizlik imandan gelir.
4: Ay yaşa. Kültürümüzde temizlenme adeta bir sanat gibi icra edilmiş, bu faaliyet için muhteşem mimari yapılar inşa edilmiştir.
3: Hamamlar.
4: Hamamlar tabii.
3: Hürrem Sultan Hamamı'nın dışındaki çeşme ne güzeldi. Kim bilir hamamın içi ne güzeldir. Keşke görebilseydik.
4: Neden görebilecekmişiz?
3: Hamamlar hala duruyor mu? Ama herkesin artık banyosu var.
4: Dedim ya, bu temizliğin ötesinde bir faaliyet evlat. Hamamlar aynı zamanda kültür ve eğlence merkezleriydi. İnsanlar orada bir araya gelip hoşça vakit geçirirlerdi.
3: Bilemedim dedem. Banyo yapmak benim için çok sıkıcı bir iş. Ama bir

0: Efendim bu hamam Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan tarafından büyük mimar, mimarlar mimarı, mis mimar. Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.
1: İlahi çocuk.
0: Bu çok güzelmiş dede.
1: Göbek taşı. Hamama gelenler bu taşın üstünde keselenir, kurnaların başında da durulanıp temizlenirler.
0: Hı? Vay, adeta yıldızlı bir gökyüzü.
1: Hakkın var evlat.
0: Vay, bu tas çok havalı dede. Aynı altın gibi.
1: Hamamlar erkek ve kadınlara ayrı zamanlarda yahut bölümlerde hizmet verir. Gelin hamamı, damat hamamı denen adetler bugün de devam etmekte ve hamamlar bir eğlence mekanı olarak da kullanılmaktadır.
0: Hı? Bunlar ne dede?
1: Hamamlar kişiye özel olmadığı için peştemal denen bu özel havlularla örtünmek adettendir evlat.
0: Mantıklı. Gel dede, seni özel locamda ağırlayayım.
1: Bu hamamda Barbaros Hayrettin Paşa tarafından...
0: Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin mi?
1: Evet evlat, büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa tarafından biz mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Bu da mı mimar Sinan yapısı dede?
1: Evet evlat. Ama burada adından da anlaşılacağı üzere mimarı kadar Çinlilerin de şöhreti var.
0: Ya, Çinlileri görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel.
1: Öyle, buradakiler İznik Çinlilerinin en zarif örneklerinden.
0: Vay, buradaki localar daha da özel. Uf, burada ne su savaşı yapılır dede. Mahalleden arkadaşlarla geleyim ben.
1: İlahi çocuk.
0: Ben ikna oldum dede. Burası çok eğlenceli. Banyo yapmayı bile eğlenceli hale getirmişler ya. Ecdada helal olsun.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce...

0: Yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin.

0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri, tutma beni.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da bir...

0: Biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş, neresi güzel? Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını. Cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın. Tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmiş.

0: İşler ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali o yaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de, arılar da.
0: Başka?
1: Başka? Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki, solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstü ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan kimiden.
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip...

0: Aman Allah'ım, bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüm çiçeğinin üstüne kondu.
1: Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum
0: diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra kimiye dönerek,
1: biliyor musun
0: dedi.
1: Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
2: Peki kimi ona ne dedi?
3: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor
0: dedi. Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
1: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki diyerek havalandı.
2: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
2: Ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
2: Öyleyse bu sesi havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
2: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi,
1: imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
2: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
2: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
2: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
2: Eyvah, şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
1: Beni kurtarmak için mi geldin?
0: Kimi güler yüzle, evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
2: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
1: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim
0: dedi bal arısı. Kimi de
1: bir şey değil
0: diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
2: Teşekkürler, çok güzel bir hikayeydi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
2: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
0: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünyamızı ısıtır.

0: Evet, görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyu farkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne! Anne!

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettim.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitapla mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Afiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

nasıl bir yağmur böyle? Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Muson ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola, ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç, havadandır.
0: Hı? Allah Allah, açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Hmm. Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Ha? Ha? Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Ay. Ah. Ah. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
1: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: Bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel. Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın!
2: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayır olsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
3: Hayırdır inşallah abla.
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
4: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
4: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
4: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
3: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
4: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
4: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
1: Çözelim Hakkı baba.
5: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
3: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
3: Sen önce şu bardak meselesini öğren dedo.
0: Dedo mu?
3: Evet dedo. Yani dedektifi kısaltması. Çok komik değil mi ya?
0: Hayır Harun, hiç komik değil.
3: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun, hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah.
2: Vay!
1: Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalmış.

0: alma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
1: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı Baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
2: Karanlık mı?
3: Müsaade var mı Hakkı Baba?
4: Buyur Selim.
3: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
1: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
2: Vay!
3: Yok arkadaş, bir rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, üstümüzü koparttın.
3: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
5: Aa, sadaka taşı bu mu?
2: Ne sandın?
1: Yavaş ol Harun. Biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
1: Zevkle Hakkı Baba.
3: Ne yaptın bardak işini Zehra?
5: Suçluyu buldum hocam.
3: Vay be. Kimmiş peki?
5: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
3: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
1: Hep söylerim. Dedektif gibisin Zehra abla.
2: Dedo!
1: Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
1: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
3: Dedo ne ya?
2: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
3: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım bugün senden dinleyelim.
1: Hemen hocam.
3: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
2: Tamam hocam.
0: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
3: Alalım Hakkı Baba. Ah Harun ah.
0: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
0: Ve dakik.
3: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Fatih'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: E haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he.

0: yardım et bana. Bulalım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini? Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi yemeğini hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah! Saatim!
1: Niye güldünüz?
2: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
0: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
0: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
3: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
0: Ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
3: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
0: Haklısınız. Ne yapsam ki?
3: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeğin Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of, ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Kaptan Kıpır konuşuyor. Uzay maceramız devam ediyor. Sütlaç, son durum nedir?
1: Kaptan Kıpır, Kaptan Kıpır. Yıldız kaydı.
2: Güneşi hala göremedim. Dikkat, güneşi hala göremedim. Gözlerimi alamıyorum kaptanlar.
3: Ben güneşim. Dünyayı ısıtan benim.
0: Kaptanlar, beni duyuyor musunuz? Ay kaybolmuş.
2: Olamaz.
3: Ay benim dostum. Geceleri onu ışığımla parlatırım. O olmadan olmaz ki.
0: Üzülme Güneş. Arkadaşın ayı bulacağız.
4: Astronot incilerim, ne güzel bir oyun kurmuşsunuz. Ve Kıpır astronot, Güçlü astronot, Lila ve Sütlaç astronot. Oo, gözlerimi alamıyorum. Pırıl pırıl parlayan Puf. Sen de Güneş olmalısın.
5: Evet öğretmenim.
0: Ay kayboldu. Onu bulacaktık öğretmenim.
1: Ay ben gökyüzünü çok seviyorum. Yıldızları, ayı, güneşi.
4: Gökyüzü, yeryüzü ve denizler. Hepsini güzel yaratılmış değil mi incilerim?
1: Yeryüzü çiçeklerle süslenmiş.
0: Gökyüzü yıldızlarla.
4: Denizler de benim incilerimle süslenmiş.
6: Biz denizin altındayız. Keşke ayı yakından görebilseydik.
0: Bu imkansız Lila. Ay çok uzakta. Ama söz yarınki oyunumuzda ayı bulacağız.
4: Bu güzel bir fikir. Ve aslında imkansız da değil.
5: Nasıl yani?
4: Beni takip edin incilerim. İşte gözlem evi.
0: Kapı kilitli.
4: Duvarına bir not asmışlar. Nezaket her kapıyı açar yazıyor.
3: Yine kafam çok karıştı öğretmenim. Nezaket ne demek?
4: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek. Mesela sabah birbirimizi gördüğümüzde ne diyoruz incilerim?
5: Hayırlı sabahlar.
4: Doğru. İşte iyi dileklerde bulunmak bir nezakettir.
0: Anladım. Kapıya güzel sözler söylersek açılır belki. Güzel kapı. Ne kadar harika bir kapısın sen. Açılsan diyorum. Ne güzel olurdu.
4: Bu şekilde olduğunu sanmıyorum Kıpır. Nezaket yolculuğuna çıkacağız.
2: Nezaket yolculuğu mu?
4: Burada yol üçe ayrılıyor. Doğru nezaket cümlelerini kullanırsanız mutlaka ödülünü alırsınız incilerim. İlk nezaket yolculuğuna Güçlü. Sen çıkmak ister misin?
2: Evet, evet öğretmenim. Hazırım, hazırım.
4: Unutma Güçlü, nezaket her kapıyı açar.
7: Küçük balık, küçük balık. Eşyalarımı taşımaya yardım eder misin? Kıskacımı incitmişim de yardımcı olursan sevinirim.
2: Elbette yengeç amca.
7: Hay Allah senden razı olsun.
2: Senden de yengeç amca. Bu arada çok geçmiş olsun. Yengeç?
8: Yengeç ben evet. Benden sorulur nezaket. Hastalanmış yaralanmış birini görürsem.
2: Geçmiş olsun deriz. Ona yardım ederiz biz.
8: Aferin Güçlü. Bu anahtar senin. Nezaket yolculuğunda başarılı oldun.
2: İlk anahtarı aldım.
4: Tebrikler Güçlü. Şimdiki nezaket yolcumuz Sütlaç.
1: Ay çok yoruldum. Biraz dinlensem iyi olacak.

0: Tisch.
1: Sahne bleibt im Bar.
0: Yengeç? Nefis salep kokuyor.
1: Saleplerim çok lezzetlidir. İstersen tadına bakabilirsin sütlaç.
0: Ellerine sağlık yengeç. Gerçekten çok lezzetliydi.
2: Sana ikram edilince yemekler, meyveler, içecekler.
0: Nezaket sahibi olanlar ellerine sağlık der. Ellerine sağlık der.
3: Kıpır, sıra sende.
4: Kibar olmak benim işim öğretmenim. İşte şurada biri var. Hayırlı günler. Bakar mısınız lütfen? Yengeç!
2: Bir şey isterken, eğer kibar biriysen,
4: verin ona lütfen. Nezaketliyim çünkü ben.
5: Ama 3 anahtarımız oldu.
3: Yengeç, demek buralardasın.
1: Evet, benim yengeç. Nezaket yolunda işe başladım öğretmen hanım. Ve öğrencileriniz harikaydı.
6: Teşekkür ederiz yengeç.
2: Bir nazik söz daha, teşekkür ederim.
3: Teşekkür eder, rica eder, güzellikler diler benim kibar incilerim. Çünkü nezaket her kapıyı açar. Bu teleskop incilerim. Gökyüzünü çok daha yakından teleskopla görebiliriz.
0: Ay kocamanmış.
4: Öğretmenim, keşke aya da çıkabilsek. Ben büyüyünce astronot olacağım.
6: Ben de.
7: Eyvah, kayboldum.
3: Bugün dersimizi Batık Gemi Vadisi'nde işleyeceğiz incilerim. Ve ders bitince...
4: Batık Gemi Vadisi'ni keşfedeceğiz! Öğretmenim, lütfen önce Batık Gemi Vadisi'ni gezelim.
3: Sabırlı ol Kıpır. Ders bittikten sonra hep birlikte gezeceğiz.
4: Şey, diyorum ki ben bir bakıp gelsem. Çok merak ediyorum.
3: Kıpır, bu çitlerin arkası yavru balıklar için tehlikeli olabilir. Yanınızda bir büyüğünüz olmadan oraya gitmemelisiniz.
4: Tamam öğretmenim.
3: Lila ve Puf bugün bize dersimizi uygulamalı olarak anlatacak.
8: Amanın, buranın havası Puf'a pek yaramadı galiba. Baksanıza kendini kedi zannediyor arkadaşlar.
0: Hayır, bu dersimizin bir parçası. Benim bir kedim var. Birazcık yaramaz ve ağaçlara tırmanmaya bayılıyor.
8: Miyav!
0: Eyvah kedicik! Çok yukarıya çıktın. Nasıl ineceksin şimdi?
8: Sıkıştım dalların arasında. Kaldım ben burada miyav!
0: Kedicik nasıl inecek? Endişelenme arkadaşım. Şimdi itfaiye ararım. Neydi numarası? İtfaiyeciler yangınları söndürür, kedileri ağaçtan kurtarır. 1-1-2
3: İtfaiyenin telefon numarası neymiş incilerim?
6: 1-1-2
3: Harikasınız incilerim. Puf, artık oradan inebilirsin.
8: Sanırım sıkıştım miyav.
4: Puf, artık kedi değilsin. Ders bitti.
8: Sıkıştım kaldım. Bana gerçekten bir itfaiyeci lazım.
3: Hemen itfaiyeyi arıyorum. 1-1-2 Çalıyor. Lütfen yardım eder misiniz? Kedimiz, affedersiniz, öğrencimiz Puf sıkıştı. İtfaiyeyi yönlendirir misiniz?
9: Nani nani nani.
8: Ne çabuk geldi.
9: Çekilin çekilin, yardım geldi. 1-1-2'yi aradınız. İtfaiyeyi çağırdınız. Nani nani nani. Çekilin çekilin, yardım geldi.
6: Yengeç, yine sen.
1: İtfaiyeci yengeç karşınızda. Çocukluk hayalim gerçek oldu dostlarım. Sorun nedir?
8: Yengeç, ben buraya sıkıştım.
1: Sıkışan balıkları kurtarmak bir itfaiyecinin görevidir. Bu görev için sadece 2 yengeç kıskacına ihtiyaç var.
8: Teşekkürler itfaiyeci yengeç.

0: Görüşmek üzere. Nani nani. Bir görev daha bitti.
1: Aa, şuradaki bir dümen mi? Bir dümen. Acaba başka neler var? Biraz daha ileriye gidelim bakalım. Her yer sisli. O da neydi?
2: Hadi incilerim. Batık gemi gezisine gidiyoruz. Kıpır, Sabrettin ve... Kıpır. Kıpır?
3: Kıpır yok.
1: Yoksa Batık gemi vadisine tek başına mı gitti?
2: Sakin olun incilerim. Polisi arayacağım. Polisin numarası 112.
1: Ay, ay, ay, ah, of direkmiş. Çok korktum. Ha? Ha? Kayboldum. Her yer birbirine benziyor. Öğretmenim. Polis koşuyor.
3: Kıpır, burası küçük balıkların tek başına gezebileceği bir yer değil.
1: Biliyorum. Öğretmenim uyarmıştı ama merakıma yenik düşüp güvenli bölgeden ayrıldım. Hemen geriye dönecektim ama...
3: Daha da meraklanıp bu yolculuğa devam ettin ve kayboldun.
1: Öğretmenim, polis Kıpır'ı bulmuş.
4: Seni merak ettik Kıpır.
5: İyisin değil mi?
2: Çok korkuttun bizi.
1: Üzgünüm öğretmenim. Sizi dinlemedim ve kayboldum. Neyse ki polis Kaju beni buldu.
2: Çok şükür. Canım incilerim, evimizden, okulumuzdan izinsiz ayrılmayacağız. Anlaştık mı?
6: Anlaştık.
2: Sana da teşekkürler polis Kaju.
3: Yuvamız, okulumuz güvenli alanlardır. Çocuklar izinsiz ayrılmamalıdır. İzin almadan dışarıya çıkma. Tehlikelerden koru kendini. Bir sorun olursa sakın unutma.
6: Polisi ara!
3: Yabancılarla yalnızken konuşma. Güvenliğin çok önemli. Tut bunu aklında. 112 polisin numarası. Ezberle ve söyle. Sakın unutma.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: για πέρα.
1: Fiong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiong yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
2: Ama sen Fiong'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
1: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiong'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiong'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiong orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiong'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitti.

0: etmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiong'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fiong hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiong'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiong'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiong'u mutfakta unutmamıştı. Fiong mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu. Ama Fiong etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fiong'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
1: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
2: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık.

0: olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fionk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fionk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık. Aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık. Sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Karpuzcuğum.
1: Be.
0: Keçi haklı. Dışı yemyeşil ama içi kıpkırmızı. Evet benim. Buyur hanımcığım.
2: Bana iki karpuz ver.
0: Yok, bir tane var.
2: Kalsın.
0: Hayda, almasan alma ya.
2: Konuşma arkamdan, cızırtma beni.
0: Amanın.
1: Be.
2: Sus sen de, pire torbası.
0: Gördün mü geci? İşler açıldı. Buyur hanımcığım.
3: Karpuz ne kadar?
0: Beş akçe.
3: Oo, çokmuş. Bir akçe veririm.
0: Yapma hanımcığım. Ben aldım 3 akçeye.
3: Canım sen kasıklanmışsın.
0: Yapma ya. Tüh. Keçi, ne yapsak ki? Yahu zaten elimizde kaldı. Bari satalım da akşama yiyecek paramız olsun.
1: Dayı,
0: hallederim ben, karışma sen. Tamam hanımcığım. Gel al bir akçe. Bu sefer kazık yemeyelim de gidip bu bir akçeye birkaç karpuz alalım keçi. Mızmızlanma keçi. Ne yapayım? Bu paraya sadece bu küçük karpuz yetti. Yok ya. Kadın niye kazıklasın bizi? Allah Allah. Amma meraklısın benim moralimi bozmaya.
4: Aman efendim, aman. Bu ne güzellik. Bu ne sadelik. Bu ne
0: tazelik?
4: Yo. Dört tekerlilik diyecektim.
0: Karpuzu övmüyor muydun deminden beri?
4: Yok yahu. Bana ne bu küçük bodur saçma şeyden?
0: O ne be? Kaldırıp yere vursaydın bir de.
4: Hay hay efendim.
0: Hem bodur hem saçma hem de hambu.
4: Ya gördünüz mü kara gözüm?
0: Vay ham vay. Gördüm tüccar efendi. Kazık yedik.
4: Efendim üzülmeyin. Her fani hayatı boyunca muhakkak en az bir kazık yer. Allah'tan sizin yediğiniz kazık birazcık küçük.
0: Haklısın tüccar efendi. Neyse ben yoluma gideyim.
4: Aman dur gitmeyiniz. Hemen sizinle bir ticaret yapalım. Yediğiniz bu kazığı bir nebze unutursunuz.
0: Ticaret mi? Senden bir şey alacak param kalmadı ki.
4: Canım. Dert ettiğin şeye bak. Bir şey alamıyorsan sen de bir şey satarsın.
0: Nedir benim bu başıma gelenler acaba? Ben o keçiyi dinlemedim. Dinlemedim ben o keçiyi.
5: Ah kara gözüm ah. 20 akçeye aldığımız arabayı 2 akçeye nasıl satarsın?
0: Ne? 20 mi? Ellerim kırılaydı.
5: Yahu tamam kara göz tamam. Ağlama artık. Bir daha anlat bakalım ama en başından.
0: Efendim, sabah uyandım. Keçiye yemini verdim. Elimi yüzümü yıkamaya gittim. Sonra baktım ki karnım kuruluyor.
5: Yahu ne diyorsun Karagöz?
0: En baştan anlat dedin ya.
5: Vakit yok yahu. Kısa anlat.
0: Kazıkladılar beni.
5: Bu da çok kısa oldu yahu. Neyse üzülme. Halledeceğiz bir şekilde.
0: Nasıl?
5: Yahu sen bana bırak. Bana bugüne bugün...
0: Hacı Cavcav derler.
5: Her neyse. Bak şimdi. Plan şu şekilde.
0: Hacı var. İşte bu.
5: Vay vay vay. Bu bizim tüccar. Açık göz değil mi?
0: Adı açık göz mü?
5: Biraz uyanıktır. O yüzden memlekette açık göz olarak bilinir.
0: Her neyse canım. O işte.
5: Tamam gözüm. Sen hiç merak etme. Hadi başlayalım.
0: Yahu Neden satıyorsun evi? Yazık değil mi?
5: Ne yapayım kara gözüm? Çok sıkıştım.
0: Yuttu. Şşt. Çok da ucuz vermesen bari.
5: O kadar sıkıştım ki kara göz. Artık ne denk gelirse.
4: Vay vay vay. Mahallemizin en güzel iki insanı bir arada. Aman efendim. Bu ne güzel bir rastlantı.
5: Vay. Açık göz efendi. Ne var ne yok.
4: Ne olsun efendim. Eve gidiyordum. Selam vermeden geçmeyeyim dedim.
0: Aleyküm selam açık göz efendi. Ne yaptın benim arabayı? Hayrını gördün mü bari?
4: Nerede be kara gözüm? Geri iki akçeye zor sattım.
5: Her neyse. Bize müsaade açık göz efendi. İşlerimiz var. Haydi selametle.
4: Hey efendiler.
5: Buyur açık göz efendi.
4: Şey diyecektim ki ben bir ev satın almak istiyorum. Eğer çevrenizde ev satmak isteyen falan varsa talibim.
0: Olur. Duyarsak söyleriz.
4: Yok mu bildiğiniz?
5: Var.
4: Canım var mı yok mu?
5: Aslında var ama pek kararsızım. Satsam mı yoksa satmasam mı?
4: Sat efendim sat. Neden satmıyorsun?
5: Aslında olabilir gibi.
4: Ev nerede Hacivat efendi? Gidip orada konuşalım konuyu. Ne dersin?
5: Bilemedim ki.
4: Hadi hadi naz etme.
5: Peki ama sıkı pazarlık ederim haberin olsun.
4: Tabii tabii canım. Bu mu ev?
5: Evet.
4: Aman pek de küçükmüş. Pek de eski. Üstelik manzarası da yok.
5: Yapma efendi. Balkondan bakınca çarşıyı görüyorum.
4: Yahu ne yapayım ben çarşıyı? Manzara dediğin göle bakar. Hem bu ev rüzgar da almaz. Yazın sıcak, kışın soğuk olur.
0: İyi ya işte. Yazın da evde durmazsın. Kışın da sürekli gezmeye gider, bedavadan yaşarsın.
4: Canım, olur mu öyle şey?
5: Tüccar efendi, ne diyorsun?
4: 50 akçe veririm.
5: Ne? 50 akçe mi? En az 200 akçe eder burası.
4: Hadi canım, senin ev fiyatlarından haberin yok galiba.
0: Nereden olsun? Tüccar mıyız da her gün ev alıp satalım?
4: Efendim, evler şimdi çok ucuz. Hele sizinki gibi eski evler.
5: Vallahi satmam o fiyata.
4: 60 akçe vereyim bari. O da senin hatırın için.
5: Mümkün değil.
4: 70 akçe veririm. Son.
0: Sat Hacı Cavcav sat.
4: Hayırdır Karagözüm. Az önce satma diyordun.
0: Eskiymiş ya. Zaten yakında yıkılır bu. O yüzden dedim.
4: Bak Karagöz ne güzel söyledi. Hadi gel el sıkışalım 70 akçeye.
5: Of. Borcum olmasa dünyalara değişmem ama. Peki madem.
4: O zaman

0: bakalım 70 akçeni.
1: Parayı da hazırlamış.
0: Efendim?
1: Yok bir şey. Hayırlı olsun dedim.
0: Efendim, siz bugün eşyaları boşaltın. Ben yarın erkenden gelip taşınırım. İnşallah.
2: Paramızı kurtardık Karagöz'üm. Gerisini tuzsuz halleder artık.
1: Halleder.
0: Allah Allah. Bu adam daha boşaltmadı mı evi yahu? Perdeler falan duruyor. Huu, Hacı İvat. Hacı İvat Efendi. Huu, Hacı İvat Efendi dedim. Çıkmadın mı daha evden?
3: Sabahın köründe ne bağırıyorsun be adam?
0: Sana ne be adam? Benim evim değil mi? Ne istersem yaparım. Hem sen ne geziyorsun benim evimde?
3: Ha? Senin evin mi? Ne diyorsun be?
0: Asıl sen ne diyorsun? Ben bu evi satın aldım.
3: Utanmıyor musun yalan söylemeye?
0: Asıl sen utanmıyor musun boş eve bir gecede gelip yerleşmeye? Hadi efendi, hadi. Uzatma da çık evimden. Çıksana evimden be adam. Hadi sene be. Seni mi bekleyeceğim?
3: Sakın bir yere kıpırdama efendi. Bekle aşağıda.
0: Bekliyorum. Bekleyince ne olacaksa. Eşkıya'ya bak. Bir de tehdit ediyor. Heh. Sanki bir şey yapabilecek.
3: Hey.
0: Vay vicdansız vay.
1: Dur be.
0: Sabahtan beri kovalıyor. Tam deli çattık. Aman aman. Yaktık hey. Hacı İvat Efendi.
3: Dursana. Cesaretin varsa. Dur. He?
1: Ay Allah razı olsun Tuzsuz Efendi.
3: Cümlemizden Karagöz. Şu adamın 70 akçesini ve eşyalarını götürüp verin. Arabayı da götürün.
2: Öyle yapacaktık zaten.
3: Sen de dikkatli ol bundan sonra Karagöz. Arabana sahip çık.
1: Sözüm söz. Bundan sonra bu arabayı 5 akçeden aşağı satmam.
2: Ne?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
3: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
4: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
5: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
4: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
5: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
2: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
0: Evet.
5: Gençler.
0: Ve subhanallah. Şaban amca ödümümüzü kopardın.
1: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
0: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
1: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
3: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
1: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Hadi siz doğruca antrenmana.
6: Yaşasın amca!
7: Arkadaşlar biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
2: Bence hiç gerek yok.
7: Niyeymiş o?
2: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
7: Ne demiş?
2: İyi oynamak isteyen çok dinlenmeli.
3: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
2: Ben.
6: Ne?
3: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
2: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
7: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
0: Gani amca!
8: Ne oldu çocuklar?
3: Antrenman yapacağız tabii ki.
8: Antrenman için çok erken geldiniz.
1: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
8: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
0: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
8: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
3: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş.
0: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
1: Ama nasıl?
0: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
2: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
0: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
4: İnşallah bize çarpmaz.

0: Atlı iş yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
1: Ay, epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
2: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
1: Öyle deme Furkan. Stat'tan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
3: Aa, antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
2: Arkadaşlar, yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maçı kazanamayız.
4: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
2: Tamam, en azından kendi taktiğimizi çalışalım.
5: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
6: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
7: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
6: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
7: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
0: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
3: Tamam.
6: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
8: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
9: Hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
0: Hop! Gel bakalım Furkan.
6: Evet sayın seyirciler, Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz. O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
7: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
6: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol! Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
1: Ne yapacağız arkadaşlar?
2: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
3: Hadi Furkan, göster kendini.
2: Hadi.
6: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
1: Hazır mıyız?
10: Biz hazırız.
6: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü alabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
9: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
2: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
6: Burak atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
2: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
3: İyi fikir Furkan.
6: Osman Hoca düdüğü çaldı, maç başladı. Cemil hata geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
1: Top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
3: Bak.
1: Şşt, sana diyorum, in oradan hemen.
3: Bak.
2: Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında.

0: uzaktan şutunu çekiyor.
1: Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
2: Ay. Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
3: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
4: Hadi.
0: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
3: Serhat, çek şutunu.
0: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor.
1: Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
3: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşları ise çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
5: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
2: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
3: Ne demiş yine?
2: Bugün gidin dinlenin.
4: Aziz!
2: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır işim daha bitmedi.
2: Tamam artık ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Komik mi? Sen bırak.
0: Su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
3: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
3: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
3: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
3: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak nasıl olmuş. Her yere sığabilir.
3: Evet mantar balığı olmuş. Çok güzel.
1: Canlarım.
2: Anne bak mantar balığı.
1: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım. Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
3: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
2: Bir sürü balık yaptık anne bak.
1: Gördüm gördüm. Çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
3: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
1: Çöpe mi?
2: Dağınık bırakılmaz.
1: Haklısın dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
3: Değil mi?
2: Çöp değil kağıt.
1: Evet oğlum kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
0: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse birazdan tekrar gelirim.
3: Kaybeden.
0: Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
2: Yakalayamazsın.
0: Banyoda kim var?
3: Hiç kimse.
0: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
1: Hallettin mi?
0: Maalesef ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
1: Daha vakit var ne de olsa acele etme.
0: Budamasak ne olacak sanki?
1: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
0: Emel.
1: Adem.
0: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
1: Hey nereye?
0: Hemen geliyorum.

0: Çok lezzetli. Elma çok şifalıdır. Çok ben yedim. Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük, hem de ağzım bile büyük.
1: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
0: Oo, mağara gibi kocaman. Sana söylemiştim.
1: Ha, bunlar ne?
0: Bunlar çöp.
1: Çöp mü?
0: Bütün elmaları yedik anne.
1: Yediniz mi?
0: Evet.
1: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
0: Evet, hepsinin şifasını yedik.
2: Nasıl olmuş canım?
1: Güzel olmuş, nihayet.
2: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
1: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
2: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
1: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
2: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
1: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
2: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
1: Önlemezsek kötü olabilir.
2: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
1: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
2: Bu muydu?
1: Evet.
2: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
1: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
2: Bu gidişe bir dur diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Anne.
1: Geliyorlar.
0: Baba, bahçeye bakalım. Baba, anne. Size ne oldu, kafanızdakiler ne?
3: Babam elma olmuş.
2: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
0: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
2: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
0: Ya.
2: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
0: Peki sen mavi karton?
1: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
0: Çocuklar seni israf mı etmiş?
1: Evet.
0: Tamam, üzülme. Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar değil mi kardeşim? Evet, çok dikkatli olacağız. Ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
2: Aferin size. Akıllı yavrularım benim.
0: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
2: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
0: Seni yiyeceğim.

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

0: Of, amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba. Ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim. Ve laf aramızda ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım. Biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: Hocam, bizim hanım çok söyleniyor demiştim yani. Geleceğiz biz sana.
1: Tamam dedik ya efendi. Allah Allah.

0: Ayva, yemek. Güzel. Nasıl? Beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş. Ama güzel. Yenebiliyor.
0: Eyvah! Çamaşırlar! Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kacan?
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
0: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam, bu ne hal?
0: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...
3: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
0: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
3: Evet. Yapıyor.
0: İyi yapıyor mu?
3: Evet, bayağı da iyi yapar.
0: Peki evini temizliyor mu?
3: Tertemiz yapar.
0: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
3: Evet, kaynatır, yıkar.
0: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
3: Gayet güzel yıkar.
0: Adam, o zaman Burak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

0: arkadaşla paylaşmaktır.
1: La la la la Erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa.
2: Ha?
3: Ha? Ha? Aha! Koltuk! Aa! Aa! Hı? Hı?
4: Selam!
3: Ha?
5: Selam! Bak! Poşet! Hı hı! Gel!
3: Oy!
2: Aa!
3: Ha?
5: Ne haber? Ne yapıyorsun?
3: Sen! Ha? Aha! Sen! Ver!
5: Aa!
3: Sen!
5: Aa!
3: Ha? Aha! Ha?
5: Ah! Ah! Mide!
2: Ha?
5: Boş!
2: Ha?
5: Ha? Aha!
2: Ha?
5: Ha? Ha?
2: Ha?
5: Ha? Ha? Ha?
2: Ha?
5: Ha?
2: Ha? Ha? Ha?
5: Ha?
2: Ha?
5: Ha?
2: Ha? Ha?
3: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ha?
3: Ha?
2: Bana ne?
3: Hı?
2: Ma?
5: Çoklat!

Ugh.

0: Haha! Pará!
1: Mas...
2: Hã?
0: Ah!
1: Iki!
2: Mas...
0: Pá!
1: Pá! Pê!
0: Iki!
1: Iki!
3: Pi!
1: Um!
3: Um!
1: Par! Ar!
2: Mas...
1: Gula, gula!
2: Bababababab!
0: Gula, gula! Beş! Pa!
1: Pa! Pa!
0: Kırdın!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Oh, durdurdum, durdurdum.
1: Benimki hazır bile.
2: Bir, iki, üç tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Aa, evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
1: Hayır hayır, hala bir tuhaflık var. Heh, buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
2: Tabii ya.
0: Anladım.
2: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
1: Harika oldu. Burnu yok.
0: Burun çok önemli.
2: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
1: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
0: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
1: Burnuna havuç takmalıyız.
0: Şimdi nereden bulalım havucu?
1: Kes kes.
0: İşte havucumuz kös kösten.
2: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
1: Dur, bizi de bekle.
2: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun, durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. İki gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
2: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
2: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? İki gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
2: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz. Neredesin?
5: Hey!
4: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
2: Bu gıt gıtın ayak izi.
1: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
2: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
1: Bakın bir ayak izi daha var.
0: Bu ayak izi kime ait acaba?
1: Keşke Ozan da

0: gizemi çözmeye yardım ederdi.
1: Keşke.
2: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
3: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
4: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
3: Bana güven, kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
4: Ay. Kaç, kaç, kaçacak.
3: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
2: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
0: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
1: O zaman kim?
3: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
4: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
3: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
2: Hay Allah, elektrikler gitti.
1: İşte, işte biri geliyor.
2: Kim bu acaba?
0: Gidip bakalım.
1: Yumurtaları alıyor.
2: Hadi koşun, kaçıyor.
1: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
2: Durun, burası.
0: Buz tutmuş.
2: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
3: Hop hop hop.
4: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
3: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
4: Hayır dostum, hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görev de başarılı.
3: Epey yorulduk bugün.
4: Bolca da gagalandık.
3: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
4: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
2: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
4: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
0: Bir yeri işaret ediyor.
1: Biri Temtem, diğeri de Ozan.
0: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
2: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
0: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
1: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
0: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
1: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
0: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
1: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykunuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: gerek yok. İpin makası mezunun olduğu poşeti ben taşırım desem ısrar etti. Ah dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Ya bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Ah, hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ah. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Aa, endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Aa, şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Aha. Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Aa, ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Aa, benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Ha, yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, uh. Ah, Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Ha, kestane şekeri. Şeker alaymış.
1: Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar.
0: Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam. Seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Hadi, neden gülüyorsun? O kadar böbür.

Ya pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
6: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
5: Evet Muhtar Bey.
6: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
5: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
7: Allah! Ne güzel.
4: Hey. Oh, garip abi.
5: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık, garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki. Tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Heh, mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh, kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
0: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
4: Evet. Oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
4: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
4: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
4: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
4: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
4: Sen diyorsun Tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
1: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
4: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Ana!

0: Bu sefer ben de korktum.
1: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
2: Kaçalım tilki.
1: Meşale sönecek, kurye bir şeyler yap.
2: Merak etme, bir tane daha var.
1: Çıkar hemen, hadi kurye hadi.
2: Tamam tamam.
3: Kaç!
2: Ama korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
2: Onlar da korktu ama.
0: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
4: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
2: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
4: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
0: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
4: Aynen öyle teleskop.
2: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
0: Başka insanlar çizmiştir.
4: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
2: İçeride öyle demiyordun ama.
4: Neyse.
2: Bir gizemi daha çözmüş olduk.
0: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba. O nedir haberci?
0: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
2: Hemen.
4: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
2: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
4: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Havuçları topla, korsepete. Havuçları topla, korsepete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım sen de sepete. Ne? Yine mi üç? Nerede bu havuçlar? Bu işte bir...

0: gidiyor bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna?
1: Yakalandık.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Otamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Otayla balık tutulur canım, havuç değil.
1: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
2: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
2: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
0: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
1: Arkadaşlar, yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
0: Ben de çok seviyorum.
1: Biliyor musunuz, dün annem, yani Tuğba Sultan, bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
0: Kabakların içini kullanmak için.
1: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece tabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz, öyle değil mi?
0: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
1: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
0: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
1: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
0: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
1: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefin. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar lezzetli bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
1: Ve iki yumurta.
0: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
1: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
0: iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
0: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.

0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
0: Anne, acıktım.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo yo yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seç

0: Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman, Yaman, Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: Sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Aa, hadi hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Şu mide.
0: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
2: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
1: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
2: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
2: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
1: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
2: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
0: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
2: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
0: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
1: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
0: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
5: Simülasyon başarılı.
2: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor. Civan, annen arıyor. Alo, efendim Ayşe Hanım. Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne. Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
0: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
0: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
1: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
0: Ben de mi geliyorum?
1: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
2: Allah'a emanet olun. Ah, ah! Çocuklar gerçek bir mucize.

0: her şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar?
1: Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
2: Bakın.
0: Bu da ne böyle?

0: çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
1: Aleyküm selam Müştefa abi. Dur, sana yardım edelim.
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru?
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
0: Bu iş dediğiniz nedir?
1: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
0: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
3: Sen ne yapıyordun Müştebi abi?
0: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
2: Bu soruyu duymamış olalım Müçteba abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
0: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
1: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müştebe abi.
3: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
0: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
4: Tamamdır Müştebe abi.
1: Hadi indirmeye başlayalım.

0: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
1: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
2: Kaydırak mı yapacaksın?
3: İyi fikir.

0: Bu iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak ya.

0: Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müşteba abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
2: Müşteba.

0: ezmeydiniz çocuklar? Kulağımda müzik olduğundan duymamışım. Ne yaptınız?
1: Terasa bir şeyleri koyarken atmak kolay olmuş ama indirirken dengesiz oluyor.
2: Biz de basit bir asansör mü yapsak dedik.
3: O yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
4: Hem inşa ederken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
0: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne Müçtebe abi.
0: Şey, belki de fırlatmak yerine uzatsanız daha iyi olacak. Şimdi sıra sizde.
2: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
1: İşte başardık.

0: Aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şey, şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki, biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı. O da maceranın tadına çıkar.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kara ve Keçe, her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Öyle böyle değil, gerçekten çok önemli bir konu. Arkadaşlar, bugünkü konumuz israf. Aslında hepimiz bu konu hakkında fazlaca bilgi sahibiyiz. Ama nedense uygulamada başarısız olabiliyoruz. Biz de konunun önemine dikkat çekmeliyiz dedim. Nasıl? İyi demiş miyim? Hadi düşünün bakalım. Eminim sizin çizimleriniz bizlerin farkındalığını daha da arttıracak. Hazırsanız başlayalım. O halde seninle başlayalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çatlaklar. Deprem diyeceğim ama konumuz israf. Bakalım neler çıkacak. Suyu çekilmiş bir baraj. Susuz kaldığı için kurumuş bir doğa.

Çok üzüntü verici değil mi? Nasıl biter koca barajın suyu? İşte sorunun cevabı geldi. O kadar güzel cevapladın ki keçi. Tebrik ederim. Su hayattır. Ve hayat israf edilemez çocuklar. Her damlanın bizim için ve dahası aynı tabiatı paylaştığımız diğer canlılar için önemi çok büyük. Aman unutmayalım. Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa. Anladım galiba. Evet, yiyebileceği kadar yemek almak, gıda israfının önüne geçmek için en güzel çözüm. Yiyin, için ama israf etmeyin diyor kitabımız Kur'an. Ne güzel söylüyor. Evet, su ve gıda israfından başka var mı dikkat çekmek istediğiniz bir konu? O zaman hiç vakit kaybetmeden keçeyle devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ha, bir televizyon. Bilmez olur muyum? Esas ben gerisini merak ediyorum. İşte beşi yerde. Doğru kullanmadığımız takdirde zamanımızı israf eden beşli. Zaman en kıymetli sermayemizdir çocuklar. Onu da bilinçli kullanmalıyız. Buyur karacığım. Aklına bir fikir geldi galiba. Çizim mi yapmak istiyorsun? Sen iste yeter ki. Hadi o zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutu. Bakalım ne çıkacak? Buldum. Geri dönüşüm kutuları. Kağıt, plastik ve cam atıklar çöp değildir çocuklar. Onları geri dönüşüm yerine çöpe atarsak israf etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum Kara. Harika bir hatırlatma oldu bu. Elinize sağlık çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çizecekleriniz? Önemli miydi? Yine meraklandırdınız beni. Son bir çizim daha alalım o zaman. Buyur Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina mı? Çok merak ettim şimdi. Bir cami. Ama konumuz israftı Kara. Oo, işte bunu hiç beklemiyordum Kara. Muhteşem bir hatırlatma oldu. Sanki yedim cami, israf etmeden biriktirilen paralarla inşa edilmiş çok anlamlı bir eserdir bizim için. Düzenli tasarruflarla neler yapılabileceğini varın siz düşünün. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.

0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
4: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
1: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
1: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
1: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
1: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
1: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
0: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için!
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
0: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum. Buyurun, Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo, alo? Hat kesildi galiba.
3: Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
6: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
1: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
0: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
1: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
1: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
7: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
0: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
7: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
0: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
1: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğini anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum.

0: yapmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki, Badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.

0: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
1: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
2: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
1: Kulak kesildim diyecektin.
2: Ben ne dedim?
3: Sen de öyle dedin Mo.

0: Kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Salam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha?

0: Ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
1: İyi yoyum. Ama aymadım ki.
0: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
1: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
2: Doğru!
1: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
1: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
1: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
0: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
1: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
0: Ya gördün mü?
1: Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
0: He?
1: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
2: Yele yele.
1: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
2: A i yela a u a m m i e.
1: O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin.
2: Ha? E de e.
1: Olmaz Lemi. Olmaz Lemiciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
2: U a i u a i a u a.
1: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
2: Yele yele.
1: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk.

0: Ne oldu Lemi? Olamaz, yarısı dökülmüş. Olsun Lemi, kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük, ah.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A i b e.
0: Bu burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam, üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi, size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
1: Ah, a.

0: Normal Mickey.
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

Hakim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü, A, E.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Allah Allah. Sema, Elif nerede kaldı?
1: Bilmem. Normalde çoktan gelmiş olurdu. Uyuya mı kaldı acaba?
0: Hasta falan olmasın da.
1: Dur, aklına hemen kötüyü getirme baba. Bir şey yoktur Allah'ın izniyle.
0: Fiko geldi ama Elif hala yok ortalıkta.
1: Evet, ben de meraklandım şimdi. Saat de biraz erken. Ben daha sonra arar sorarım annesine.
0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar.
1: Bugün keyifli bir balon yolculuğu yapacağız inşallah. Yeter ki balonda kurallara uyun.
2: Uyuyoruz Sema abla.
1: Evet, o halde hadi bakalım. Biniyoruz balona.
0: Sema, kızım, aklım kaldı Elif'te. Acaba annesine bir telefon mu etsek?
1: Burada telefon çekmiyor ki baba. Ancak havalanınca arayabilir.

0: Ama ya havalandığımızda hasta olduğunu öğrenirsek? Geri de dönemeyiz.
1: İçini ferah tut babacığım. Her şey yolundadır Allah'ın izniyle.
0: Acaba diyorum, ben bugün uçuşu tek başıma halletsem, sen gidip evlerini bir ziyaret mi etsen? Belki bir ihtiyaçları vardır.
1: Tek başına nasıl olacak baba?
2: Sema abla, Agah dedi, bekleyin.
0: Hah, Elifçik geliyor. Oh, şükürler olsun. Bico, nerede kaldın bakalım? Mürettebat gemiye geç kalır mı hiç?
2: Kusura bakma Agah dedi. Teyzem bizi evine davet etmiş. Annem oraya gideceğiz diye dışarı çıkmama izin vermedi.
1: E nasıl geldin o zaman?
2: Annem işe dalınca kaçtım.
1: Aa, annenin haberi yok mu geldiğinden?
2: Yok, izin vermezdi ki.
0: Ama bu doğru değil Elifciğim.
2: Ama ben teyzeme gitmek istemiyorum ki. Balona binmek istiyorum. Ziyarete gitmek sıkıcı. Balona binmek eğlenceli. O yüzden de kaçtım.
0: Havalandığımızda sen annesine telefonla haber ver kızım. Meraklanmasın kadıncağız.
1: Yaptığının hata olduğunu söylemeyecek miyiz baba?
0: Söyleyeceğiz tabii ama anlayacağı dilden.
1: Tamam, evet bizimle. Size haber vermeden gelmiş, telaşlanmayın diye haber vermek istedim. Sizden de Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah.
0: Evet değerli yolcularımız. Dikkat balonuna hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi sizlere anlatacağım hikayeyi dikkatle dinlemeniz gerektiğini biliyorsunuz sanırım.
3: Biliyoruz Agah dede.
0: Güzel. O halde anlatayım da dinleyin. Bir varmış bir yokmuş. Okyanusun dibinde alpullu bir balık ailesi varmış. Bu alpullu ailesinin Bıdık adında bir oğulları varmış. Bu alpullu balık ailesinin çok geniş akrabaları, eşleri, dostları varmış. Bu akrabalarla sık sık bir araya gelir, sohbet eder, hal hatır sorarlarmış. Birinin başı derde düşse hemen yardımına koşar, bayramlarda, düğünlerde, mutlu günlerde hep bir arada olurlarmış.
3: Aa, ne güzel!
0: Küçük bıdık balık bu ziyaretleri çok severmiş. Kuzen balıklarla bir araya geldiklerinde birbirinden güzel oyunlar oynar, çok güzel vakit geçirirlermiş. Hele hele bıdık onlarla yerden yüksek oynamaya bayılırmış. Sürekli bu oyunu oynamak istermiş. Gel zaman git zaman bıdık biraz büyümüş, artık çocuk sayılamayacak yaşa gelmiş. Akraba ziyaretlerine gitmek istemiyormuş artık. Kendini odaya kapatmış, bilgisayar başından kalkmaz olmuş. Ne ziyaretlere gidiyormuş, ne de akrabalar geldiğinde onların yanına çıkıp sohbet ediyormuş. Bütün bağını kopartmış. Bir başına takılıyor, kimseyle konuşmuyormuş.
3: Ama yalnız kalır.
0: Dinle de gör bakalım ne olmuş. Bıdığın babası bir gün bıdığa, oğlum, amcam biraz rahatsızlanmış. Onu ziyarete gidiyoruz. Hadi hazırlan demiş.
2: Ben gelmeyeceğim baba.
0: Ama neden oğlum? Hem kuzenlerini de görürsün. Yerden yüksek oynarsınız beraber.
2: Yerden yüksek mi? Ben büyüdüm artık baba. Çocuk değilim.
0: E tamam o zaman. Oturur sohbet edersiniz.
2: Sohbet edecek vaktim yok baba. Bilgisayardaki oyunumu bitirmem lazım. Çok selam söyleyin. Geçmiş olsun dileklerimi iletin.
0: Ama oğlum...
2: Lütfen ısrar etme baba. Dedim ya, oyunumu bitirmeliyim.
0: Oğlunun bu tavrı adamcağızın da kalbini kırmış. Üzülmüş ama bir şey de diyememiş. Çaresizce çıkmış odasından. Böyle böyle günler ayları, aylar yılları kovalamış. Bıdık iyice büyümüş. Annesi babası yaşlanmış. Bıdık ayrı bir eve çıkmış. Ama hala bayramlarda kimseye gitmiyor, düğünlere katılmıyor, ortamlara karışmıyormuş. Bırakın akrabalarına gitmeyi, yaşlı anne ve babasını bile doğru düzgün ziyaret etmiyormuş. Ve kendi kendine...
2: Ben kendi kendime yeterim. Baksana ne kadar eğlenceli böyle kafama göre gezmek. Ziyaretler sıkıcı. Boş boş oturuyoruz.
0: Diyormuş. Bu tavrı Bıdık'ı giderek yalnızlaştırmış.

0: Derken bir gün Bıdık balıkçıların ağlarına takılmış. Bıdık çok korkmuş. Ne yapacağını bilememiş. Çaresizlik içindeyken yanından geçen balıkları görmüş. Korku ve telaş içinde olduğu için onları hemen tanımış. Onlar kuzenleriymiş. Heyecanla onlara seslenmiş.
1: Hey kuzenlerim, balıkçıların ağlarına takıldım. Bana yardım edin. Ne olur kurtarın beni.
0: Ama kuzenleri onu o kadar uzun zamandır görmüyormuş ki hiçbiri tanıyamamış onu.
1: Yardım edin. Ne olur. Ben kuzeninizim. Kurtarın beni.
0: Diye bağırıyormuş Bıdık. İçlerinden biri yardım etmeyi düşünmüş ama diğerleri ona...
2: Dur, sakın gitme. Belli ki bu balıkçıların bir oyunu. Bizi ağlara doğru çekip yakalamak istiyorlar. Baksana, kuzeninizim diyor ama biz onu hiç görmedik. Kuzenimiz olsa tanırdık.
0: Diyerek durdurmuş. Zavallı Bıdık. Ne kadar ağlayıp sızlasa da kuzenlerini ikna edememiş. İşte böyle çocuklar. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İşlerimiz yolundayken, eşimizden dostumuzdan uzaklaşırsak, başımız sıkıştığında yanımızda kimseyi bulamayız. Hah, bakın Fiko da biz dostlarını ziyarete geldi. Biliyor musunuz çocuklar? Bir hadis-i şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin buyurulmuştur.
3: Onlarla iletişimimizi asla kesmemeliyiz. Akrabalarımızı ziyaret edip hal hatır sormak, bir ihtiyaçları var mı öğrenmek çok güzel bir davranıştır.
0: İşte böyle. Akraba ilişkilerimizi korumak, onlarla güzel ilişkiler kurmak, malda bolluk, ömürde uzamadır buyurulmuş. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın, değil mi kuzularım?
4: Çıkartmayız Agah dede.
0: O halde gelelim sorularımıza.
3: İlk sorunuz benden. Bıdık'ın ailesinin adı neydi hatırlıyor musunuz?
5: Evet, Alpullu.
0: Çok güzel. Ozan'a bir puan. Peki Bıdık'ın babası hastalanan amcasını ziyarete gideceklerini söylediğinde Bıdık ne demişti?
4: Ben gelemem, oyunumu bitirmem gerek dedi.
0: Çok doğru. Bir puan da Kenan'a.
3: Durum berabere. Doğru cevap veren bugünün kazananı olacak. Dikkatle dinleyin.
5: Tamam.
3: Bıdık küçükken kuzenleriyle bir araya geldiklerinde bir oyunu oynamayı çok seviyordu. Neydi o oyun?
4: Yerden yüksek.
0: Doğru. Tebrikler Kenan. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
6: Ozan da rozet kazandı değil mi Agah dede?
0: Evet. Böylece o da dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldu.
3: Eşsiz manzaranın tadını çıkartmak, birlikte güzel, keyifli sohbet edip eğlenceli vakit geçirmek. Bunların hepsi güzel kazanımlar. O yüzden dikkat balonunda kaybetmek yoktur.
6: Evet, bugün yarışmadım ama ben de kazandım.
3: Nasıl yani?
6: Bıdık sayesinde. Güzel bir ders çıkarttım.
0: Öyle mi? Neymiş o?
6: Bugün bize neden Bıdık'ın hikayesini anlattığını biliyorum Agah dede. Teyzeme gitmek sıkıcı dediğim için anlattım.
0: Bak bak bak, seni cimcime seni.
6: Evet, iyi ki de anlattın. Ben dersimi aldım. Bundan sonra akrabalarımızı hep ziyaret edeceğim.
3: Annene haber vermeden evden uzaklaşmayacağına da söz verir misin Elif'ciğim?
6: Evet, veririm.
3: Peki öyleyse. Al bakalım. Sen de bir rozet daha kazandın bizden.
6: Hey yaşasın, iki rozetim oldu. Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay her yer rozet dolu. Ki ki ki benim oldu iki. Sın sın sın çok şanslıyım, yaşasın.

0: artık. Yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet. Susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş, neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi, çık ortaya.
0: Aa, bunun altında kim var?

0: Ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
1: Ama ben sana demiştim. Kim bilir ne derdi vardır diye.
0: Doğru.
2: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
0: Haklısın Temel amca.
1: Acaba başka ne ihtiyacı var?
0: Su. Susamış da olabilir.
2: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
0: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

0: yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika.

0: harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Aa, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
1: Çogu.
2: Bizek balık. Bagadago.
0: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Dego'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular, iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın, bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 괜할 수 있는 정신을 해라. 헤매는 손으로.

0: ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Dikkatli olsana evladım. Şu haline bak. Verilmiş sadakan varmış. Bak pantolon gitmiş. Böyle süreceksen sürme evladım. Hadi tamam. Geçmiş olsun.
3: Ne oluyor ya? İyilik mi yaptı şimdi?
4: Ben de anlamadım. Resmen azarladı beni. Ay, dirseğim.
3: Geçmiş olsun Salih. Caminin ecza dolabına kadar yürüyebilecek misin? Pansuman yapmak lazım.
4: Yürürüm. Ay, gitti pantolon.
3: Aman düşündüğün şeye bak. Bilerek yapmadın ya.
4: Geçmiş olsun kardeşim.
5: Ne kadar güzel sürüyordun.
4: Resmen nazardaymış.
3: Esas can sıkıcı olan o adamın tavrıydı.
4: Ne oldu?

0: ki. Salih'e düşünce yardım etti. Ama bir dövmediği kaldı yani.
1: Ama öyle iyilik yapılmaz ki. İyilikte galip, nezakette mülayim olmak lazım.
2: Camiyi mum

0: Katılıyorum. Geçmiş olsun Salihciğim.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Camiden hiç uzaklaşmaya gelmiyor. Anlatın bakalım neler oldu?
2: Hocam, müsaadenizle ben anlatayım.

0: selam.
1: Aleyküm selam. Oho maşallah. Hepinizi görmek ne kadar güzel. Gelin bakalım buyurun. Sevgili rejisörümüz Cemile'yi sahneye alalım.
2: Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan süper kahramanımız aramızda olacak. Herkes rolünü biliyor. Hazırsanız başlayalım. Süper kahramanımız Galip Mülayim harika bir sabaha uyandı. Bir süper kahraman olduğu için her an her şeyle karşılaşabilirdi. Bu yüzden iyiliklerle doldurduğu sırt çantasını alarak dışarı çıktı. Aslında uçabilirdi ama yürümek geldi içinden. Etrafına bakınarak yürümeye başladı. Az sonra bir ağlama sesi duydu. O an...
3: Allah'a şükür ki yürümeyi tercih etmişim. Yoksa bu sesi uçarken duyamayabilirdim. Sanırım parmağım kanıyor.
2: Ve sırt çantasını yere indirip içinden yara bandını çıkardı. Yaralı çocuğun parmağını güzelce sardı. Süper kahraman hiç gülümsemediği için yaralı çocuk şaşkındı. Süper kahraman yaptığı iyiliklerden sonra genellikle teşekkürler, çok sağ ol, Allah razı olsun gibi sözler duyar, dualar alırdı. Bu sefer çocuğun hiçbir şey dememesi dikkatinden kaçmadı ama olsun. Az ileride döne döne kalemini arayan birini gördü.
3: Oo, kalemim nerede? Döne döne arıyorum. Kaleminizi kaybettiniz sanırım. Bende yedek bir tane olacak.
2: Diyerek çantasını yere indirdi. Bir kalem çıkarıp verdi. Bu iyiliği yaparken de hiç gülümsememişti. Kalemi alan kişi bu duruma biraz üzüldü.
3: Sağ ol.
2: Diyebildi. Süper kahraman bir an durakladı. Bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladı. Kimse mutlu olmuyor gibiydi.
3: Belki de bana öyle geliyordur.
2: Süper kahramanlık göründüğü kadar kolay değildi. Süper kahramanlar da yorulurdu. İleride yaşlı bir amcanın oturduğunu gördü. Onun yanına oturdu. Etrafı izlerken amca birden hapşırdı.
4: Amca!
5: Elhamdülillah.
3: Çok yaşayın inşallah.
2: Ama amca sen de gör bile diyemedi. Çünkü süper kahraman hiç gülümsemiyordu. Ardından süper kahraman çantasından ıslak mendili çıkarıp amcaya uzattı.
3: Alır mısınız? Buyurun lütfen.
2: Yaşlı amca mecburen almak durumunda kaldı ama süper kahramanın suratsızlığı onu üzmüştü. Süper kahraman artık iyice şaşkındı. Neler oluyordu? Neden kimse sevinmiyor ya da içten bir teşekkür etmiyordu? Elindeki çantayı taşımakta zorlanan bir çocuk gördü. Hemen yanına gitti.
3: Taşımana yardımcı olabilir miyim?
2: Dedi. Kahramanın yüz ifadesini gören çocuk da şaşkındı.
3: Neden böyle sert bakıyorsun süper kahraman?
2: Süper kahraman da şaşırmıştı. Sabahtan beri eksik olan şeyi nihayet anlamıştı. Hemen çantasını indirdi ve içinde gülücüklerini aradı. Ama bulamadı. Bir yerlerde düşürmüş olmalıydı.
1: Aa, bir yaşıma daha girdim. Süper kahramanın gülücükleri kaybolmuş arkadaşlar. Belki de buralarda bir yerlerdedir. Hadi arayıp bulmasına yardım edin.

0: Hepsini buldunuz mu?
1: Evet!
0: Gülücüklerini kaybetmiş kahramanımız sizi bekliyor. Hadi acele edin.
2: Süper kahraman, gülücüklerine kavuştuğu için çok mutlu olur. Gülümsemeden yapılan iyiliğin hep eksik kalacağını artık çok iyi bilmektedir. Son.
3: Harikaydı ya.
0: Gülümsemek başlı başına bir iyiliktir. Sadakadır çocuklar. Diğer bütün...

0: Bütün iyilikler de ancak gülümsemeyle anlamda olur. Gülümsemeden yapılan iyilik kimseyi mutlu etmez.
1: Etmiyor gerçekten hocam. Yaşadım, gördüm.
0: Cemile'ye peygamberimizin gülümsemek sadakadır hadisini hepimize yaşatarak öğrettiği bu güzel oyunu yazıp hazırladığı için çok teşekkür ediyorum.
2: Faydalı olduysa ne mutlu bana hocam.
0: Olmaz mı? Baksana herkes ne kadar mutlu. Başta Galip olmak üzere hepiniz ne kadar güzel oynadınız. Meğer ne cevherler varmış.
3: Sağ olun hocam. En kısa zamanda tekrar oynamalıyız.
0: Bence de Galip. Herkesin en çok ihtiyacı olan cümle bu.

0: C'est fort. C'est fort. Cari papi. Of, amma derin uyuyorlar. Annemleri duyurmadan onları nasıl uyandıracağım?
1: Bak bana!
2: Ne?
0: Ne oluyor ya sabah sabah? Of, güya sessizce sizi uyandıracaktım. Anne ve babam uyanmadan onlara sürpriz yapacaktık.
3: Sürpriz mi? Ne sürprizi?
2: Nereden çıktı Merve? Nereden icap ettin? Neden Merve? Niçin?
0: Sessiz olun lütfen. Bugün anne ve babamın evlilik yıl dönümleri. Ben de onlara sürpriz olsun diye güzel bir kahvaltı hazırlayalım demiştim.
3: Ne güzel düşünmüşsün.
0: Ama öyle bir gürültü oldu ki. Umarım uyanmamışlardır.
3: Uyanmamışlardır. Hadi gidelim güzel bir omlet yapalım. Babam çok sever.
0: Krep de yapalım. Annem de ona bayılır.
3: Hadi Garip abi. Daha yapılacak çok iş var.
4: Oo, çocuklar uyanmış bile.
5: Hayırlı sabahlar.
6: Hayırlı sabahlar.
4: Hadi bakalım çocuklar. Hızlıca kahvaltımızı edelim ve bir an evvel yola koyulalım.
6: Sürpriz.
7: Aa, hayırdır inşallah.
5: Çocuklar, demek ki unutmadınız.
7: Neyi unutmadılar?
5: Senin unuttuğun şeyi hayatım.
7: Ben neyi unutmuşum ki?
3: Baba, evlilik yıl dönümünüz ya bugün.
7: Sahi mi?
5: İyi ki çocuklarımız var da unutmamışlar hayatım.
4: Bu özel günü unuttuğum için özür dilerim hayatım. Beni affetmen için sana hediye aldım.
5: Unutmadın demek.
4: Unutur muyum hiç? Bana senin gibi güzel ahlaklı, anlayışlı, yardımsever bir eş, böyle güzel çocuklar kazandıran Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz bu güzel günü unutmam mümkün mü?
5: Ben de portakallı turta yapmıştım en sevdiğinden. Dinlenmek için mola verdiğimizde sürpriz yapacaktım.
4: Harika.
8: Gel bakalım Boncuk. Biz de seninle ikimiz bir aile oluruz.
5: Garip, nereye? Gelsene kahvaltıya.
8: Boncuk, yemini verip geleyim.
0: Garip abi bugün biraz durgun mu?
3: Canı bir şey mi sıkıldı acaba?
7: Anlarız bakalım.
4: Boncuk da geliyor yine anlaşılan.
8: Gelsin usta, ne olur gelsin. Kimim var benim ondan başka?
7: Hay Allah. Bugün aile olarak özel bir günümüzü kutlarken garibi bilmeden incittik mi yoksa? Kendini dışlanmış, yalnız hissetmemiştir inşallah.

0: Öğrenebildin mi? Garibin derdi neymiş?
1: Şey hanım...
2: Hoş geldiniz heybeli tiyatro.
0: Hoş bulduk.
2: Ben köyün muhtarı Fatma. Sizleri köyümüzde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
0: O mutluluk bize ait muhtar hanım.
2: Hanım olur mu hiç? Abla de bana. Sizin için ne yapabiliriz? Yoldan geldiniz. Aç mısınız? Yorgun musunuz? Bir şey yiyip içmek mi istersiniz? Biraz uzanıp dinlenmek mi istersiniz?
1: Aman muhtar abla, dur bir soluklan. Biz hiçbir şey istemeyiz, Allah razı olsun. Siz sadece ahaliyi meydana toplayın yeter.
2: O kolay canım. Herkes dört gözle yolunuzu bekliyordu zaten. Onları toplamak işin en kolayı.

0: Vay vay vay, bu nasıl güzel bir şey böyle.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bu oğlunuz Sefa, bu da kızınız Merve olmalı.
2: Evet.
0: Allah bağışlasın.
1: Amin.
0: Peki bu delikanlı kim?
2: O mu? O garip. Garip de bizim

0: Kim yaptı ya o önce işi?
1: Ben yaptım ben.
2: Aa, Garip abi, sen de nereden çıktın?
0: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki. Biz de dün geceden beri garip oğlanı arıyoruz. Demek ben de tiyatrocu olacağım diye sizin peşinize takılmış.
3: Biliyor musun? İnsan da bir kitaptır, okumasını bilene. Ben senden çok şey öğreneceğimden eminim. Heybeli Tiyatro'ya hoş geldin.
1: Allah! Allah! Sağ ol usta! Var ol!
4: Tamam. Hadi bırak.
1: Boncuk! Gel oğlum buraya. Nereye kayboldun? Boncuk!
5: Garibin derdini diyordun.
6: Hanım, sanırım garibin...
7: Anne, baba, hadi! Seyircimiz hazır. Başlayalım bir an evvel.
5: Tamam kızım, geliyoruz.

0: Evet, konumuz yetimleri gözetmek. Şimdi Sefa yetim bir çocuğu oynayacak. Hacer benim eşim, Garipse bizim oğlumuzu oynayacak.
1: Oğlunuzu ben mi oynayacağım?
0: Tabii ya, onca zamandır bizimlesin. Artık sahneye çıkma vaktin geldi. Hadi gel bakalım oğlum.

0: Olana yardım edeni, öksüzü yetimi koruyup gözeteni sever.
1: Hanım, doğru söylüyorsun da bu kolay bir şey değil. Sen ne dersin oğlum?
2: Herkes bir aileyi hak eder baba. Onu yanımıza alabiliriz. Onun bakımını üstlenirsek Allah'ın emrini yerine getirmiş oluruz.
0: Hem de ona sıcak bir yuva verip kocaman bir aile olmanın huzuruna kavuşuruz.

0: Efendim, sürçülisan ettiysek affola.
1: Bugün yetimi gözetmek konusunu işlemeye çalıştık. Dinimiz bizlere öksüze yetime yardım etmeyi, sahip çıkıp koruyup kollamayı öğütler.
0: İşte bizler de bu güzel öğütlerin yolunda ilerlemeliyiz.

0: Bugün benim de oynamama izin verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Oyun için de olsa bir aileye sahip olmanın güzelliğini, kıymetini yaşamama vesile oldunuz. Allah hepinizden razı olsun.
1: O nasıl söz öyle garip?
0: Öyle Hacer anne. Bugün sizin evlilik yıl dönümünüzdü. Ailecek ne kadar mutlu oldunuz. Güzel vakit geçirdiniz. Ben...
2: Oğlum.
0: Usta, oyun bitti usta. Oyun bitti, oyun bitti.
2: Biliyorum oyunun bittiğini.
3: Allah sizlerden razı olsun. Ne güzel işlediniz bu konuyu.
1: Teşekkür ederiz.
3: Dinimizin bu güzel öğütlerini hatırlattınız. Asıl biz size teşekkür ederiz.
2: Muhtar abla, hani sormuştunuz ya bu delikanlı kim diye?
3: Evet.
2: O da büyük oğlumuz.
0: Oyun bitti usta. Oyun bitti, oyun bitti.
2: Biliyorum oğlum oyunun bittiğini.
0: Ama oğlum dedin.
2: Oyun bitmiş olabilir ama senin bizim ailemizin bir üyesi olduğun,

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Daha mı?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Daha mı?
3: Ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğal.

0: yerler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
1: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
1: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
2: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
1: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
2: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
1: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
3: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
2: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
1: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
3: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
1: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
2: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El.
3: Elimi vermem, bana lazım.
0: Of ya, kendi elini değil, masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
2: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
2: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.

0: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
0: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne? Ben yokum arkadaş.
0: Gümbele'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
0: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam mı?

0: Sakin ol, kıçı kıçı.
1: İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.
2: O kadar fazla mı?
1: La la la, la la la, la la la, la la.
0: Müzik niye durdu?
1: Dur yapma, kıçı kıçı. Anlaşabiliriz, tabii.

0: 아이, 어.
1: 너야, 야 시험했어.
2: 아, 예시아마 뭐들 이시대. 알라 내 레제딸 열었미시.
1: 네 되었습니다야.
2: köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
2: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler. Arafat'ta bulunan Rahmet Tepesi'nde kavuşmuşlar.
0: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
1: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
0: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
0: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
1: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
0: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
1: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.

0: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
1: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
0: Evet, alalım.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
2: Tabii, modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
0: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
2: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
0: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
2: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
0: Üf, muhteşem bir meslek.
1: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
2: O benim babam.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
2: Babamı tanıyor musunuz?
1: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın? Çok şaşırdım.
0: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
1: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
2: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
1: Onu görmeyi çok isterim.
0: Yanına gidelim mi baba?
1: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
2: Babam çok sevinir.
0: Dedim sana, o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
1: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum. Hızlıca içinden geçip gidelim.
0: Baba, bunlar sinekmiş.
1: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
0: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, of, amanın.
1: İn oğlum, hemen aşağı in.
0: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor. Of.
1: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
0: Hayır baba. Hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Of, of.
1: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. İşte bu. Murat, yanıma gel.
0: Koru beni baba. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
1: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
0: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
1: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
0: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
1: Bu krem kaşıntını hafifletir. Şöyle güzelce bir sürelim.
0: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
1: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
0: O da rahatladı babacığım.
1: Sayın Kırmızı Benekli Hac yolcuları. Sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
0: Allah! Uç Zemzem, uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.
0: Haklısın baba. Merhaba asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ ol.
0: Sağ ol.

0: Hı? Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun? Tabii ya, Abdullah sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
2: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun. Tam isabet dostum. Tamam tamam iyiyim ben.
2: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
2: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
2: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
2: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratcığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
1: İlahi Hasan. Murat! Oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
2: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar.
1: Olabilir, gidip bir bakalım.
0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
1: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
1: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
2: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi. Olamaz.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 터무게 날 수 있는 정수쇼에 나한테
2: 헤매는 선이 오르.
1: Hello, 마스터, 친구들. 미세베 어라.

0: Sonra gittim, tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum, işte böyle.
1: Hay, uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı, sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Hof abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım. Dedektif oldum.
0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

0: Anneciğim, çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidelim. Eline bak yeğenim, düşersin sonra tabi. Uçuyorum sevincimden uçuyorum.
4: Önüne bak dayıcım, düşersin sonra tabi.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Ay.
3: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
2: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
2: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun işi miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: Maşallah, her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Ne?
4: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
3: Hiç avamla dilim, kısa sürse bari.
4: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
3: Kötü davranış mı? Pah! Kim kötü davranış yapar ki bu ailede? Saçma!
4: Yani dayıcım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
3: Ha, onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın kuçu kuçu. Yere değil, hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızma hemen.
0: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
3: Nedenmiş abla?
0: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
4: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
5: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
2: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
5: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
1: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek al ve insanlara örnek olmaktır.
3: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberine örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakma Yusuf.
6: Çok iyiydi dayı.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.

0: Hayırdır, küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Önce ben göreceğim. Önce ben.
1: Tamam, yavaş, dikkat yok.
0: Ama dikkatli olunca hızlı olamıyorum.
1: Abiler niçindir?
0: Kardeşleri uçurmak için. Neredeymiş benim güzel çileklerim? Ama bu çilekler mor. Ama bunlar morarmış. Beni bir hafta beklettin çilekler kızarsın diye. Hepsi morarmış. Şimdi ben nasıl ritüel yapacağım?
1: Cemre bir sakin ol lütfen. Çilekler bu tarafta bak.
0: Çileklerim. Ya ben sizi yerim, yerim. Yiyemez miyim?
1: Yersin tabii ama dikkatli ol. Üzerlerinde toz toprak kalmasın.
0: Allah! Muhteşem bir tadı var.
1: Oh, mis.
0: Sakın hepsini yeme abi. Bunlar reçel olacak.
1: Hadi o zaman iş başına.
0: Hadi iş başına. Mis. Ha?
1: Cemre, şimdi yersen kahvaltıda yiyemezsin, unutma.
0: Bunlar demin yediklerim abi. Hala onları çiğniyorum.
1: Oh, bu taraftakiler bitti. Sen ne durumdasın?
0: İyi durum.

0: Çilekleri soruyorum. Bu taraftakiler bitti. Sana yardıma geleyim mi?
1: Benimkiler de bitti.
0: Al bakalım. Bunu hak ettin.
1: Yok abi. Tokum ben. Sağ ol.
0: Pekala. Çilekler nerede Cemre?
1: Bilmem.
0: Nasıl bilmezsin? Avuç avuç çilek topladım ben. Ne oldu o kadar çilek?
1: Birkaç tane yemiş olabilirim.
0: Birkaç tane mi? Çileklerin hepsini yemişsin.
1: Ama sen yiyebilirsin dedin. Hiç çocuklara öyle şey söylenir mi?
0: Ya dedim de hepsini ye demedim ki. Canın çeker diye söyledim. 4-5 tane yiyebilirdin.
1: 4-5 tane nasıl yiyeyim? Ben saymayı bilmiyorum ki.
0: Cemre, ona kadar saymayı biliyorsun. Bildiğini biliyorum.
1: Ya hiç de bile. Bak. 1, 2, 3, 7. Öndeki sayıları kim yedi? Onları da mı ben yedim?
0: Ya Cemre inanılmazsın. Gerçekten seninle baş etmek çok zor.
1: Ben de benimle baş edemiyorum. Yaptığımı beğendin mi Cemre? Gitti reçellerim, gitti. Bütün kahvaltılıklarım gitti.
0: Ya tamam ağlama Cemre, buluruz çaresini.
1: Çare bulur muyuz sahiden? Ya ben onları da yedim.
2: Hayırdır inşallah çocuklar, neyiniz var?
1: Hiçbir şeyimiz kalmadı dede, ben hepsini yedim.
0: Reçel yapmak için çilek topluyorduk. Cemre de işte tadına bakmak istedi.
2: Ne var bunda?
0: Bütün çileklerin tadına bakınca...
2: İlahi cimcime, bunda üzülecek ne var? Afiyet şifa olsun.
1: Üzülmeyeyim mi?
2: Üzülme tabii. Reçel mi istiyorsun? Orman daha çileği dolmuştur şimdi.
0: Çaresini buluruz demiştim Cemre. Bak, biz toplarız daha çileklerini. Annem de bir güzel reçelini yapar.
1: Ya, yapar mı gerçekten?
2: Hem de nasıl? Parmaklarını yersin.
1: Ben parmaklarımı yiyemem dedi. Parmaklarımı yersem sayı sayamam. Pekala, siz ormana gidip daha çileği toplayın. Annem de reçel yapsın. Hadi bakalım, işe koyulun.
2: İlahi çocuk, sen gelmeyecek misin cimcime?
1: Yok, ben size güveniyorum. Siz toplarsınız. Hadi hoşça kalın.
2: Hayatımızın neşesi cimcime.
0: Yaşasın, ormana gidiyoruz.
2: Dur, ben de bir sepet alayım.
0: Dede biliyor musun? Aa, şu çalılar arasından göz kırpan dağ çileği ne güzel dede. Dede, bu çileğin tadı bambaşka.
2: Öyledir tabii. Afiyet şifa olsun.
0: Keşke herkes ormandan çilek toplayıp yese. Herkesin bu ormanda hakkı var.
2: Senin de hakkın var evlat. Yiyecekler nitekim ama reçel olarak.
0: Nasıl?
2: Ben bu koca sepeti yanıma neden aldım zannediyorsun? Topladığımız çilekler de bütün mahalleye yetecek reçel olur.
0: Vay! Harikasın dede.
2: Üstelik annenin yaptığı reçel gibi leziz ve...
0: temiz.
2: Hay yaşa! Leziz ve temiz reçelleri nereden bulacaklar?
0: Peki yakınlarında orman olmayanlar ya da mahallesinde Pakize teyze olmayanlar nasıl çilek yiyecek?
2: Pazardan alırlar evlat.
0: Eskiden de pazar var mıydı dede?
2: Olmaz mı? Çarşı pazar her mahallede vardı. Hem de İstanbul'da ne çarşılar vardı. Memleketin her tarafından envai çeşit ürün gelirdi.
0: Nasıl gelir ki? O zaman kamyonlar, tırlar yoktu ki.
2: Kervanlar vardı evlat.
0: Kervan mı?
2: Deve kervanı duymadın mı hiç?
0: Aa, peygamberimiz zamanındaki gibi mi? Hani kervanlarla ticaret yapıyorlarmış ya.
2: Evet, aynen öyle. Develer, öküzler, katırlar. Bunlar yük taşıyan hayvanlardı.
0: Ya, ne tatlılar. Peki bu hayvanlar yorulmazlar mı memleketin her tarafından gelirken?
2: Sence ecdat bunu düşünmemiş midir?
0: Düşünmüştür elbet. Kervanlar konaklasın diye şey yaptırmıştır. Konaklama tesisi.
2: Kervansaray evlat.
0: Kervansaray mı? Kervanlar için saray mı yaptırmışlar?
2: Kervanlar için, yolcular için, sefere çıkan ordular için.
0: Mavi karavan için?
2: Neden olmasın?
0: Yaşasın, saraya gidiyorum.
2: İlahi çocuk.

0: Gerçekten saray gibi görünüyor dede.
1: Öyle. Bu kervansaray Kanuni'nin veziri Rüstem Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılmış.
0: Vay! Neredeyse 500 yıllık.
1: Türkler ticaret yollarını hakimiyet altına almaya başladıkları dönemden itibaren böyle pek çok kervansaray inşa etmişlerdir.
0: Buraya neden taşhan denmiş dede?
1: Bina kesme taşlardan yapılma olduğu için. Bu isme çok yakışan bir şeyiyle de meşhurdur Erzurum aslında.
0: Nedir o?
1: Sen söyleyeceksin.
0: Kocaman.
1: Kervansaraylar, yolcuların gece ve gündüz her çeşit ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir. Bu kervansarayda da mescit, dinlenme yeri, dükkanlarla deve, eşek, öküz, manda ve atların da konaklayacağı bölümler yapılmıştır.
0: Ya, nerede?
1: Yapının bazı kısımları ne yazık ki günümüze ulaşamamış evlat.
0: Erzurum'da dedikleri kadar varmış dede. Baharda bile hava soğuk.
1: Öyledir. Şükür ki termal içliklerimizi giyinip geldik.
0: Evet, çok şükür koruyucu kalkanımız var. Vay, koca bir tespih. Bu tespih ancak cemaatle çekilebilir dede.
1: Çok yaşa evlat. Ama o gerçek bir tespih değil, bir maket.
0: Ya, neden bir tespih maketi yapmışlar ki?
1: Onu da sen söyleyeceksin.
0: Buldum, oltu taşı.
1: Ne olmuş oltu taşına?
0: Erzurum oltu taşıyla meşhur. Bu koca tespih de oltu taşını temsil eden bir maket. Bu durumda taşan ismi de ayrıca anlamlı oluyor.
1: Aferin. Gel sana güzel bir tesbih seçelim.
0: Yaşasın. Dede, üzgünüm ama en güzel tesbih benimki.
1: Maşallah.
0: Maşallah. Bizim deveyi nereye park etmiştik dede?
1: İlahi çocuk. Bak şimdi aklıma ne geldi. Nasıl da tevafuk.
0: Tevafuk olan nedir?
1: Hani bizim şu deve var ya.
0: Hangi deve?
1: Mavi karavan.
0: Ha, ne olmuş ona?
1: Karavan kelimesi bize hangi dilden gelmiştir sence?
0: Bilmem. İngilizceden herhalde. En çok ondan kelime alıyoruz.
1: Hakkın var. Karavan kelimesi bize Batı dillerinden geçmiş. Peki onlar hangi dilden geçmiş biliyor musun?
0: Bilmem.
1: Karavan kelimesi Batı dillerine Farsça, kervan kelimesinden geçmiş.
0: Gerçekten mi?
1: Evet evlat.
0: Vay, çok ilginç. O zaman dede, bu kervansaray, karavansaray değil de nedir?
1: Karavan saraya. Ay çok yakayım.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha? Oh,
3: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: 14, 15.
1: Hı? Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum. Hı?
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: Selamünaleyküm çocuklar.
1: 21, 22. Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleykümselam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii. Boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah. Çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: Belki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.
2: Ha?

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım.
2: Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
2: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikriniz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: neden bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Ha? Caner?
1: Biraz susamıştım da. Ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
3: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
0: Kelime bulmaca.

0: Sorumluluk, yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
1: Ha? Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi.
2: Ha!
1: Özür dileriz Bilge, hata ettik.
3: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
0: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
2: Allah razı olsun Arif baba. Konu hiç buraya gel-

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil, Fatma'ya söyleyeceksin. Fatma!
0: Ha? O da kim?
2: Selim Hoca!
0: Hayda! Bu da başka biri.
1: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
2: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
2: Harun mu?
3: Hayda, neresi iyi bunun?
2: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
3: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
3: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
3: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
2: Ne yapsak acaba?
3: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
2: Tamam hocam.
3: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
2: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
4: Ne?
2: Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
4: Hasbünallah ya.
5: Ne yapacağız şimdi?
2: Tadilat.
5: Tadilat mı?
2: Evet.

0: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
1: He?
0: Ustalık ister.
1: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
0: neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
2: Evet, dikkat ister.
1: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
0: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
2: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
0: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
2: Estağfurullah, ne yaptık ki?
1: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
2: Hayırdır çocuklar?
1: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
2: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
3: Küçük mü?
1: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
0: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. E sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, kimin arkadaşı? Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik. Müslümana yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleykümselam. Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
1: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: Ha? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Taşan'dan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Taşan'ı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
0: Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
0: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
0: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emiller nerede?
2: Fatma'ya yardım.
1: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
3: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
4: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
4: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
4: Yine mi ya?
5: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
5: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
1: Beni de unutmayın.
4: Sen ne yaptın ki ya?
3: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
1: Çok kötüsünüz ya.
4: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
5: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
5: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

0: Annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Selam vermedim. Şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi.
2: Tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangın? Ne alaka yangın?
2: Baksana. İtfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlama.
2: Şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Dikkat et.
1: Bir sütlaç, iki sütlaç.
0: Hayır Lila, burada bir sütlaç var. Neler oluyor?
1: Kıpır ve benim bağır alerjimiz var. Gözlerim çok sulanıyor. Hiçbir şeyi net göremiyorum.
2: Kıpır ne durumda? O da mı göremiyor?
3: Elhamdülillah. Hayır öğretmenim, ben de hapşırıyorum. Hiç koku da alamıyorum.
2: Çok geçmiş olsun incilerim.
4: Hayırlı sabahlar öğretmenim. Hayırlı sabahlar arkadaşlar.
5: Neden bağırıyorsun güçlü? Seni duyuyoruz.
4: Uyuyoruz mu dedin? Seni duyamıyorum puf.
2: Hay Allah. Güçlü, sana ne oldu?
4: Sabah mı oldu öğretmenim? Evet, sabah oldu.
5: Sana ne oldu diyor öğretmenimiz.
4: Duş alırken kulağıma su kaçmış. Çok az duyuyorum.
2: İncilerim, Güçlü, Kıpır ve Lina'nın duyu organlarında bugün sorun var.
4: Duygu ormanları mı? Allah Allah! Orası neresi ki?
5: Bana bırakın! Duyu organları, duyu!
2: Gözümüz, kulağımız, dilimiz, burnumuz ve tenimiz.
0: Benim kafam karıştı öğretmenim.
2: Buldum. Bugün hep birlikte duyu labirentine gidiyoruz.
4: Trene mi biniyoruz? Trenlere bayılırım. Çuf çuf!
6: Hayır! Duyu labirentine gidiyoruz Güçlü!
2: Duyu labirentine hoş geldiniz. Ama burada yetkili birileri olmalı. Huhu! Kimse yok mu?
1: İki yengeç geliyor.
3: Hayır! Bir yengeç geliyor.
7: Duyu labirentine hoş geldiniz.
3: Yengeç,

0: emanet eşyalar mağarasında çalışmıyor muydun?
1: Hafızam bir balığa göre çok kuvvetli kıpır. Geçenlerde duyularımı test etmek için buraya geldim. Çok keyif aldım. Görevli olarak birini arıyorlarmış. Ben de hemen işe başladım.
2: Hayırlı olsun o zaman.
1: Teşekkürler öğretmen hanım. Şimdi buradan labirente giriş yapıyorsunuz. Ben sizi kulübeden yönlendireceğim. Duyularınızı doğru kullanarak çıkışa ulaşabilirsiniz.
0: Ama ben koku alamıyorum ki.
3: Ben de net göremiyorum.
4: Ben hiçbir şey duyamadım.
2: İncilerim, canlılar aynı özelliklerle dünyaya gelmeyebilir. Birbirimizin eksiklerini tamamlamak çok önemlidir. Sizinki geçici bir süreç. Birbirinizin eksiklerini tamamlarsanız labirenti kolaylıkla geçebilirsiniz.
1: Labirentten çıkmayı başarırsanız ekip kupası da kazanacaksınız.
5: Bu çok heyecanlı.
2: Başarılar incilerim.
1: Labirente girebilirsiniz.
4: Yol ikiye ayrıldı.
1: Gözleriniz duyu organıdır. Gözlerimiz sayesinde etrafımızdakileri görürüz. 10 adet deniz atı olan yöne ilerleyin.
3: İşte bu taraf. 10 tane deniz atı.
5: Hayır Lila, 10 tane deniz atı bu resimde.
4: Gözlerinin şu an fazla gördüğünü unutma Lila. Bu taraftan.
6: Bu taraf ne kokuyor?
1: Burnunuzdan yardım alma zamanı geldi. Çürük yosun kokusu için üzgünüm. Çiçek kokulu tarafı seçmelisiniz.
0: Ben koku alamıyorum.
3: Hadi kıpır, bizi takip et.
0: Kurabiye.
1: Kurabiyeler ikramımızdır. Tabii bir de tatma duyu organınız olan dilinizi test ederek tuzlu kurabiye tarafına geçmelisiniz.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bu tatlı.
3: Tuzlu kurabiyeler bu taraftan.
4: Tadı damağımda kaldı. Geliyorum. Beni bekleyin.
1: Şimdi kulaklarınızı iyi açın. Kuş sesi gelen yöne doğru devam edin.
2: İncilerim, kulaklarımız da duyu organımızdır ve onlar sayesinde sesleri ayırt ederiz.
5: Kuş sesi!
4: Duyamıyorum ki. Bu tarafa gideceğiz sanırım.
0: Hayır güçlü, o kurbağa sesi.
1: Ve sıra dokunma duyunuzda. Labirentin bir yanı sert taşlardan, diğer yanı ise yumuşacık çimenlerden yapıldı.
0: İkisi de birbirinin aynısı ama.
1: Bu sorunun cevabını ancak dokunarak bulabilirsiniz. Yumuşak çimen tarafı sizi çıkışa götürecek.
3: Burası taş. Bakın, çok sert.
5: Yumuşacık bu taraftan.
8: Duyularınızı takip ederek labirentten çıkmayı başardınız. Ve ekip kupasını kazandınız.
2: En önemlisi de birbirinizi tamamladınız incilerim.

0: Hercules'i.
1: Kar! Kar! Lapa lapa kar!
2: Yine kar hayali mi kuruyorsun Mila?
1: Evet! Karı çok merak ediyorum. Duyduklarıma göre yumuşacıkmış ve birçok oyun oynanıyormuş.
2: Tamam. Başka ne seversin mesela? Tokalar?
1: Kıpır. Neden böyle sorular soruyorsun? Yoksa hediyeleşme pikniğinde bana vereceğin hediyeyi hazırlamadın mı daha? Ben seninkini hazırladım bile.
2: Hediyem içinde ne var acaba?
1: Bunu piknik zamanı geldi.

0: hediye edeceğim. Biliyorsun kalemler onun için çok özel.
1: Sütlaç haklı. Sen de Lila için özel bir şey bulmalısın.
2: İncilerim toplanmış bile. Her yıl yaptığımız hediyeleşme pikniğimiz sonunda geldi. Ama görüyorum ki Kıpır Lila için henüz hediye seçememiş.
3: Lila için özel olan hediyeyi bir türlü bulamadım öğretmenim.
2: Sana yardımcı olabiliriz. Lila'nın en çok istediği şey nedir bir düşün bakalım.
1: Hadi Kıpır, siz kardeşsiniz. Onu çok iyi tanıdığına eminim.
3: Tabii ya. Kar.
4: Kar mı?
3: Evet. Karı çok merak ediyor. Keşke ona kar gösterebilsem.
5: Çok zor. Buralara hiç kar yağmaz ki.
2: Evet. Zor ama imkansız değil incilerim. Aklıma harika bir yer geldi. Sıkı giyinin. Bir saat sonra yola çıkıyoruz. Yanınıza havuç almayı da unutmayın.
1: Ha? Havuç mu?
2: Evet evet Puf, havuç. Hadi acele edin incilerim.
0: Acaba Kıpır benim için ne hazırladı? Çok merak ediyorum.
3: Öğretmenim, geldik mi?
2: Az kaldı. Birazdan orada oluruz.
6: Küre Vadisi'ne hoş geldiniz.
2: Yengeç, yine mi sen?
6: Evet öğretmen hanım, ta kendisiyim.
1: dur tahmin edelim. Sen bu kez burada işe başladın.
6: Çok zekisiniz arkadaşlar. Evet, yeni işim Küre Vadisi'nde.
0: Kardan adam resimleri.
2: Lila, biliyorsun hediyeleşme pikniğimizi birbirimizi mutlu etmek için yapıyoruz. Kıpır sana hediye hazırlayamamış ama karı çok merak ettiğini söyledi.
0: Kıpır, çok teşekkür ederim. Demek beni çok iyi tanıyorsun.
3: Önemli değil Lila.
2: Küre Vadisi'nde karlarla doyasıya oynayabilirsiniz.
6: Şimdi en büyük küreyi sizin için karla dolduruyorum.
2: Bereler takılsın. Şimdi kar küresine.
4: Hey!
2: Önce kardan adam yapalım.

0: Oliver, sen bana hayatımdaki en güzel hediyeyi verdin. Bu da senin için.
1: Olamaz! Kar küresi! Senin için çok değerli olduğunu sanıyordum.
0: Sen çok daha değerlisin canım kardeşim.
2: Bu da senin arkadaşım. Atkımı, bu harika. Hediye konusunda çok iyisin dostum.
3: Öğretmenim.
4: Aa, çok güzel. Renk renk yazabilen bir kalem. İşte bu hediye de senin. Anı biriktirmeyi sevdiğin için sana bu hediyeyi seçtim.
0: Bir fotoğraf makinesi. Teşekkür ederim öğretmenim.
2: Hadi, ne duruyor?

0: ya Bera?
1: Arı vız vız. Güneş tepelerin, derelerin, evlerin üzerine doğmuş. Arılar, kelebekler, kuşlar, tüm canlılar yeni ve güzel bir güne uyanmıştı. Ayla ve Bera da güne dedesi ve babaannesinin evinde başlamıştı. Sabahın taze havası eşliğinde kahvaltı için hazırlık yapıyorlardı. Babaanne kendi elleriyle yaptığı reçelleri çıkarınca Ayla ve Bera heyecanlanmıştı. Ayva reçeli, çilek reçeli, gül reçeli bile vardı. Ayla hemen iştahla atıldı.
2: Babaanne, reçellerden yiyebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla.
2: Tabii, istersen peynirini, zeytinini yiyip kahvaltıdan sonra da yiyebilirsin. Şimdi de, sen nasıl istersen.
1: Diye cevap verdi babaannesi. Ayla ve Bera, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kahvaltıda sütlerini içmeli, peynirlerini yemelilerdi. Reçelleri için sabredip beklemek en doğrusuydu. Babaanneleri iki küçük torununun başını okşadı. Nasıl da akıllı çocuklardı. Ayla ve Bera yine de bu mis gibi gül, ayva ve çilek kokan reçellerden gözlerini bir türlü alamıyordu. Babaanneleri bu tatlı bakışları hemen yakalamıştı.
2: İsterseniz tatlarına bakabilirsiniz. Hem ne için sabrettiğinizi bilmiş olursunuz.
1: Dedi babaanne. Ayla ve Bera bu güzel öneriyi sevinçle kabul etti. Bera ayva reçelinin tadına baktı. Mis gibi ayva tadı vardı. Ayla ise gül reçelinin tadına bakmak istedi. Ayla küçük çay kaşığını gül reçeline batırıp tadına baktığı sırada üzerine bir damla reçel düşürmüş ama hiç fark etmemişti. Babaanne menemenler pişene kadar çocukların bahçede oynayabileceklerini söyledi. Ayla ve Bera bahçeye doğru hızla koştu. Anneleri bir yandan kahvaltıyı hazırlıyor, bir yandan bahçede oynayan çocuklarına bakıyordu. Ayla ve Bera yemyeşil çimenlerin arasında koşmaya başlamıştı. Keçi durur mu? O da takılmıştı çocukların peşlerine.
2: Me, me
1: diye zıplayarak koşuyordu peşlerinden. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Papatyalar, laleler ve güller. Ayla ve Bera çiçekleri izlemeyi çok severdi. Beyaz, sarı, pembe ve kırmızı.

0: Kırmızı, çiçekler rengarenkti. Ayla gülleri koklamayı da çok severdi. Pembe gülü kokladığı sırada önlerinden bir arı geçti. Zzz, zzz. Ayla heyecanla arıyı gösterdi kardeşine. Bera merakla arıyı inceledi. Sanki bir şey arıyordu çiçeklerin içinde. Ayla arıları yakından tanıyordu. Hemen heyecanla anlattı kardeşine. Arılar vızz diye kırlarda bahçelerde dolaşır, rengarenk çiçeklerden nektar toplar, sonra onları kovanlarına götürüp mis gibi bal yaparlardı. Ama bu arı biraz farklıydı. Sanki yolunu şaşırmış gibiydi. Ayla'nın etrafında dolanıp duruyordu. Neden böyle yapıyordu? Belki de bu arı acemiydi ve çiçeklerden nektar toplamayı henüz bilmiyordu. Madem öyle, ona yardım edeceklerdi. İki kardeş arıya çiçeklerden nektar toplamayı öğretmeye karar verdiler. Ama Ayla önce kardeşine küçük bir uyarı yaptı. Bu tatlı arılara çok fazla yaklaşmamalı ve onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmemeye özen göstermelilerdi. Bera ablasını çok iyi anlamıştı. Arıya nasıl bal toplanacağını anlatabilmeleri için bir tahtaya ve tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte tahta ve tebeşir. Ayla ve Bera bir öğretmen gibi arıya nasıl bal toplaması gerektiğini anlattılar. Sonra da papatyalara doğru koştular. Papatyanın sarı kısmını arıya gösterdiler. Vız vız arı önce papatyaya doğru uçtu ama sonra yönünü değiştirip Ayla'nın etrafında dolaşmaya devam etti. Bu plan işe yaramamıştı. Bu sırada çimenlerin arasında zıp zıp sıçrayan tavşanı fark ettiler. Tavşan topladığı marulları yuvasına götürüyordu.
1: İşte böyle vız vız arı. Sen de aynı tavşan gibi yuvana yemek götürmelisin,
0: dedi Ayla.
2: Yani çiçeklerden topladığın nektarları götürmelisin,
0: diye ekledi Bera. Vız vız arı hala Ayla'nın etrafında dolanıyordu. İki kardeş ve vız vız arı hep birlikte neşeli bir şarkı söylediler.

Ne güzel bir sabahtı bu. Kuşlar, kelebekler, keçiler. Her şey neşe veriyordu Ayla'yla Bera'ya. Vız vız arı bir türlü çiçeklere gitmiyordu. Ama belli ki o da mutluydu. Hep beraber kırların içinde koştururken annelerinin seslerini duymuşlardı. Ayla, Bera, hadi kahvaltıya, dedi annesi. Kahvaltının hazır olduğunu duyan çocuklar neşeyle koşmaya başladılar. Karınları iyice acıkmıştı. Keçi de peşlerinden geliyordu. Keçiyi gören dede onun da acıktığını anlamıştı. Ayla ve Bera da neşeyle kahvaltı sofrasına oturmuştu. Ama o da ne? Vız vız arı buraya da gelmişti. Arıya balı çiçeklerden toplaması gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama başaramamışlardı.

0: yaptı. Ayla gül değildi, papatya değildi. Ona niye geliyordu ki vız vız arı? Elbette annesiyle babasının ve babaannesiyle dedesinin baldan tatlı kızıydı. Ama yine de onda hiç bal yoktu. Yoksa var mıydı? Minicik bir reçel parçası varmış Ayla'nın üzerinde. Demek ki Ayla reçelin tadına bakarken istemeden azıcık damlatmıştı üzerine. Arılar ballar kadar reçelleri de severdi. İşte vız vız arı bu minicik reçelin kokusunu alıyordu. Ayla ve Bera buna çok ama çok şaşırdı. Ayla hemen bir bezle temizlemişti üzerine dökülen reçeli. Demek ki arı bu yüzden çiçeklere gitmiyordu. Ayla'nın üzerindeki reçeli arıyordu. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkamak için lavaboya koşuvermişlerdi. Kahvaltı masasına döndüklerinde vız vız arı hala ortalarda uçuşuyordu. Şimdi ne istiyordu acaba?
1: O da kahvaltı etmek istiyor. Belli ki karnı acıkmış,
0: dedi babaanne. Öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı ki. Menemen, peynir, zeytin, bal, reçeller herkesin iştahını açıyordu. Arının da iştahı açılmıştı belli ki. Arının sonunda neyin peşinde olduğunu anlayan Ayla rahatlamış, tüm ailesiyle birlikte keyifle kahvaltısını yapmıştı. Ayla ve Bera sütlerini içmiş, peynirlerini, zeytinlerini yemiş, sofradaki her şeyin tadına bakmışlardı. Nihayet sıra reçellere gelmişti. Babaannelerinin kendi elleriyle yaptığı reçelleri ekmeklerine sürüp afiyetle yediler. Bu güzel reçeller sabretmelerine değmişti. Tabaklarına aldıkları tüm yemekleri bitirmişlerdi. Vız vız arı da bitirmiş olacaktı ki sofrayı bırakıp kırlara doğru çoktan uçmaya başlamıştı. Belki de sonunda çiçeklerin özünden nektarı toplayıp onlara bal yapmaya karar vermişti. Kahvaltıdan sonra tüm gününü babaannelerinin çiftliklerinde geçiren Ayla ile Bera çok ama çok eğlenmişti. Çiftlik hayvanlarını, kuşları, böcekleri, çiçekleri izlemiş, oyunlar oynamışlardı. Ayla ve Bera vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamıştı. Güneş tepelerin ardında yavaş yavaş kaybolmuş, ay ve yıldızlar gökyüzünde yerini almıştı. Arıların, böceklerin sesleri hala her yerde duyuluyordu. Çocuklar çoktan evlerine gitmiş, akşam yemeklerini yemişti. Nihayet uyku saati gelmişti. Tüm gün kırlarda koşturan Ayla ve Bera çok yorulmuştu. İkisinin de gözleri giderek ağırlaşıyordu. Uykuya dalmak için sabırsızlanıyordu. Ayla'nın aklına vız vız arı geldi. Acaba şimdi ne yapıyordu? Belki o da tüm gün uçmaktan yorulmuş ve uyumak için bir çiçeğin yaprağına konmuştu. Ayla ve Bera bu tatlı arıyla geçirdikleri güzel günü bir şiirle süslediler. Arı kanat çırparmış, vız vız vız diye. Kırlarda dolaşırmış, çiçek çiçek diye. Ayla'nın üzerindeki reçeli nektar sanmış, takılmış peşine, vız vız vız diye. Ayla temizleyince üzerini, dönmüş yine bahçelere, çiçeklere. Çocukların kırlarda sevgiyle oynadığı, arıların peteklerinde bal yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Nerem ağrıyor benim ya?
1: Hay hak.
0: Şu halime bak, bak.
1: Haline ne olmuş?
0: Yüzüm sararmış, solmuş.
1: Acaba neden?
0: Ağrıdan kırılıyor beden.
1: Neden ağrıyor söyle?
0: Anlaşılmıyor ki böyle.
1: Ne yapmak gerek acep?
0: Bilmiyorum ki.
1: Hayda, kafiyeyi niye bozdun Karagöz? Ne güzel konuşuyorduk tekerleme gibi.
0: Allah'ım bilmiyorum niye. Hacivat tutturmuş bir kafiye. Ben geldim şifa bulayım diye. O diyor kafiyeyi bozdun niye?
1: Oo, resmen bombardıman yaptın. Bana da öğretsene Karagöz.
0: Hacivat, benim ağrım var diyorum. Sen tutturmuşsun kafiye diye.
1: Hmm, demek durum ciddi.
0: Hele şükür anlayabildin.
1: Peki neren ağrıyor?
0: İşte benim de anlamadığım o.
1: Nasıl yani?
0: Neremin ağrıdığını bilmiyorum.
1: Yahu insan neresinin ağrıdığını bilmez mi?
0: Bilmiyorum işte. Amanın!
1: Burası mı?
0: Yo. Aman!
1: Peki ya burası mı?
0: Orası da değil.
1: Hmm.
0: Ay! Ah! Belim!
1: Hah! Sonunda bulduk ağrıyan yeri.
0: Ya sen ayağımdan tutup çekene kadar ağrımıyordu ki belim.
1: Hadi ya.
0: Sanki boynumdan yukarıda bir yer ağrıyor. Hı, kafamı mı çekeceksin?
1: Evet.
0: Dur yahu, el ayak mı bu?
1: Nasıl anlayacağız?
0: Bir düşünelim. Ah aman! Çenem ağrıdı.
1: Vallahi buldun Karagöz.
0: Buldum.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Bilmem. Okumuş olan sensin. Benden bu kadar.
1: Hmm, doğru söylüyorsun. Ben daha tahsilliyim. Bir düşüneyim.
0: O ne?
1: Fındık. Zihin açar. Birkaç tane yiyeyim de

0: senin çene ağrına bir çözüm gelsin aklıma.
1: Bana da versene Hacivat.
0: Sen ne yapacaksın?
1: Belki benim de aklıma gelir bir şeyler.
0: İyi al bakalım. Ne oldu ya?
1: Dişim ağrıdı.
0: Yine buldun ağrıyan yeri. Desene fındık işe yaradı.
1: Yaradı Hacivat. Yaramaz mı? Ama sanma ki zihnimi açtım. Dişimin arasına kaçtım.
0: Kafiye bile yaptırdı sana. Ne mübarek şey bir şu fındık.
1: Peki benim halim ne olacak Hacı Cavcav?
0: Üzülme Karagöz. Hangi dişin olduğunu bulalım önce.
1: Bakalım fındık nereye sıkışır?
0: Bilemedim ki Karagöz. İçerisi karanlık.
1: İçeri yazmış kankaya kanka.
0: Olur mu öyle şey? Deneye deneye bulacağız.
1: Dene bakalım.
0: Doğru yer mi?
1: Yanlış.
0: Doğru yer mi?
1: Yanlış.
0: Doğru yer mi?
1: Yanlış.
0: Doğru yer mi Karagöz? Ağrıyan dişi de bulduk. Ver artık kaşığı. Yahu versene. Açsana ağzını be adam. Hele şükür.
1: Amma kıymetli kaşığım varmış Hacivat.
0: Lazım bu kaşık bana. Ben her gün bununla kulağımın içini kaşırım.
1: Ne?
0: Ya şaka şaka. Her neyse, ağrıyan dişi de bulduğumuza göre yürü gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Nereye olacak? Hekime.
1: Hekim mi?
2: Ya olur mu öyle şey?
1: Hadi be tuzsuz.
2: Olmaz dedim Karagöz. Yaptığımız yanlış.
1: Daha yapmadık tuzsuz. Yapınca göreceksin yanlış değil doğru olduğunu.
2: Yapmam.
1: Yaparsın yaparsın.
2: Yapmam.
1: Yaparsın.
2: Ya ben sana yumruk falan atamam.
1: Ya tam ağrıyan dişime vuracaksın.
2: Mümkün değil.
1: Ya seni kızdırırsa?
2: Aman diyeyim.
1: İyisi mi? Kafandan aşağı su dökeyim.
2: Sakın.
1: Babucun için örümcek koyayım.
2: Yahu derdin ne?
1: Buldum. Sana şöyle bol yağlı, bol tuzlu, bol salçalı pide yedireyim. Ama su vermeyeyim.
2: Senin psikolojin iyice bozulmuş arkadaş. Git belanı benden bulma.
0: Ne oluyor burada?
1: Yumruk atıp dişimi yerinden çıkarsın diye yalvarıyorum. Kabul etmiyor.
0: Kabul edecek şey mi yahu?
2: Hay sen çok yaşa.
1: Olur olur.
0: Ya yanlış dişine vurursa?
1: Yo yo, ben tarif ettim onu. Seni şeye yumruk atacağım.
0: Ya yanlışlıkla azı dişine vurursa?
1: Ne tazısı ya? Tazı mıyım ben? Aşk olsun.
0: Azı dişi diyorum. Peki ya köpek dişine vurursa?
1: Ne köpeği ya? Şaşırdın iyice ha.
0: Yahu dişin adı o. O dişe köpek dişi derler.
1: Ne garip insanlar.
0: Ya da tavşan dişine vursa?
1: Hayvanat bahçesinde ne kadar hayvan varsa saydın Hacı Cavcav. Bir insan demedin mübarek.
0: Dişlerin doğru isimlerini bilmen lazım Karagöz.
1: Ben yanlış bileyim arkadaş. Millete kedi köpek demekten iyidir.
2: Her neyse. Hacivat diyor ki doğru dişe değil de yanlış dişe vurursak ne olacak?
1: Doğru dişi bulana kadar vurmaya devam edeceksin.
0: Of.
1: Vurmayacak mısın tuzsuz efendi?
2: Hayır.
1: Sana ne oluyor Hacı Cavcav? Ben tuzsuza sordum.
0: O da hayır dedi. Gel inat etme. Gidelim hekime.
1: Amanın. Yine mi hekim?

0: Hadi hatta tuzsuz da fayda yok. En iyisi kendi işi kendi görerek. Nerede o işi ya? Hah, oradaymış. Aldı. Şimdi kendi açar bırakınca bu iş olacak. Bir, iki... Üç! Şimdi sen koş. İlk yerilince elin diş de yerinden çıkış olacak. Ya da dur. Hemen koş. Önce hazır olayım. Üç iyice, tamam mı? Bir, iki. Dur. Hazır değil, dur. Peki. Tamam. Şimdi koşabilirsin. Bir, iki. Dur. Yine hazır değil. Bekle. Tamam. Şimdi. Bu kez son. Bir. İki. Dur. İstemedin daha. İstemedim. Dur gece. Vazgeçtim. Dur. Dursana. Dur.
1: Bu ilacı sana bu fiyata verdiğimi kimse duymasın.
0: Olur. Kaç para?
1: 10 akçe versen yeter.
0: Yuh. 10 akçe mi? Ya ben 10 akçeye diş alırım be. Hatta komple çene alırım. İçinde dişlerle beraber.
1: Dur. Bağırma. Duyacaklar.
0: Duysunlar be. Ben sana bu parayı verirsem bu sefer de baş ağrısından duramam.
1: Onun için de ilacım var.
0: Git işine be adam.
2: Neler oluyor ya? Sesiniz mahallenin öbür ucuna vardı.
0: Diş ağrısını alan ilaç varmış. 10 akçeye satmaya çalışıyor bana.
3: Ne? 10 akçe mi? 10 akçeye ben 2 takım diş alırım. Birini kullanır, diğerini kiraya veririm be.
0: Sen benden de baskın çıktın Hacivat.
1: Neyse efendim, bana müsaade.
2: Git tabii tüccar efendi, git. Başka garibanlar seni bekler. Git de onları kandır.
0: İlaç da gitti. Ne yapacağım ben şimdi?
2: Yahu, hekime gitsene sen.
3: 100 kere söyledim.
0: Ama hekim canımı acıtır.
2: Yaptıklarından daha fazla acı vermez, inan. Ne kadar yanlış uygulama varsa hepsini yapmaya kalktın.
0: Doğru yaptım.
3: Halbuki hekim seni hemen iyi edecek.
0: Hemen mi?
2: Evelallah.
0: Peki madem.
3: Aferin Karagöz. İşte doğru olan bu. Hadi gidelim. Yavaş ye Karagöz. Kaçmıyor ya.
0: Artık dişim ağrımıyor. İstediğimi yiyebiliyorum Hacivat. Karışma bana.
2: İyi de dişin bu yüzden çürümüştü.
0: Bu yüzden mi?
2: Tabii. Her şeyi yersen, sağlıklı olup olmadığına bakmazsan, dişlerini temiz tutmazsan yine çürür.
3: Ve yine hekime gidersin.
0: Ben doydum zaten.
3: Pekin anasım da gelmedi ama.
0: Ben bile inanamadım.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumurlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
6: Ne?
4: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
5: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
5: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
3: Kargo şirketi mi?
5: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
4: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
5: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım.

Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
0: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
2: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
3: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
3: Hepsini götürmüşler.
4: Ha? Bak bak bak bak bak!
5: Eyvah!
0: Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
3: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
2: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
3: O zaman dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
3: Nedenmiş?
2: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
3: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
5: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
0: Bak bak bak bak bak bak bak bak!
1: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
0: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
0: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
1: Neleri?
0: Tabii ki deve kuşları.
5: Yok artık.
0: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
4: Bak bak bak bak bak bak.
5: Bu da bugün pek telaşlı.
2: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
4: Bak bak bak bak.
3: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
4: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
0: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
2: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
0: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
2: Burak!
4: Bak, bak, bak, bak.
0: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
4: Bak, bak, bak, bak!
2: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
1: Niye? Biz ne yaptık ki?
0: Dün onları çok yorduk.
3: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
2: Ne yapacağız şimdi?
5: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
3: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
0: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
3: Haklısınız. Hadi bakalım.
5: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
1: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
0: İzler burada bitiyor.
3: Uçarak mı devam etmişler?
2: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
6: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
0: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
2: Vallahi keyifleri yerinde.
0: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
3: Uçma işi de hayal oldu desenize.
2: Selamünaleyküm Ramazan abi.
7: Aleykümselam Cemilciğim.
0: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
7: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
2: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
0: Hadi geri dönelim sahamıza.
2: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
3: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam. Sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?

0: verdim verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
2: İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ha, yine meyve süpürüyorsun anne.
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki Yenir.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Ooo, tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifen. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yo. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim, neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii.

0: Eren, bu benim kravatım mı?
1: Evet, senin kravatın.
0: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
1: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
0: Aha.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Aa, ezan okunuyor.
0: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
1: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim? Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
3: Ceren.
1: Efendim anneciğim.
3: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
1: Yine mi?
3: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
1: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
3: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
1: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
3: Merhaba canım.
1: Süpürmeyi bitirmişsin.
3: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
1: Vay, çok kuvvetlisin.
3: Sağ ol canım.
1: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
3: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
3: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
1: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
3: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
1: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
3: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
1: Aslında çok mantıklı.
3: Aynen.
1: Ama çok sıkıcı.
3: Ceren.
1: Tamam tamam, o iş bende. Halledeceğim inşallah.
0: Oh, mis gibi koktu.
3: Kahve.
0: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
3: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
0: Bahçede içelim mi?
3: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Afiyet şifa olsun.
3: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
0: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
3: Evet canım, evet. Ha?
0: Kapı çalıyor.
3: Kapı çaldı.
1: Kapı çalıyor, duydunuz mu? Baba, kapı çalıyor. Kapı!
0: Tamam, tamam. Tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf tuf. Hoş geldin abla.
4: Hala!
5: Hoş buldum canlarım.
0: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
5: Yeniden yaparsın kardeşim.
0: Ne?
5: Bakın size ne aldım.
1: Yaşasın anne.
0: Durun, beni de bekleyin. Koş abla koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
1: Anne anne.
6: Halan bize ne almış bak.
3: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
0: Durun. Bu paket açılamaz.
5: Devam. Paketleri derhal açalım.
3: Hoş geldin abla.
5: Hoş bulduk canım.
0: Evet. Heyecanla beklenen an geldi.
1: Evet.
6: Zıplayan top.
1: Süper. Pembe en sevdiğim.
3: Çok güzelmiş.
0: Top mu?
1: Teşekkür ederim alacığım. Ben de teşekkür ederim alacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
5: Unutur muyum hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
1: Ben de maviyi çok severim. Bazen nerede siyah severim ama bazen.
5: Bilmez miyim canım benim?
0: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
5: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
0: Şimdi anladım.
5: Buna da şükür maşallah.
0: Emel, sen de mi?
3: Komik ama.
1: Hadi baba.
6: Hadi hadi hadi.
0: Tamam, tamam.
3: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
5: Evet, çok sevdiler.
0: Ya ya, çok mutlular.
5: Sen kahve mi diyordun Adi?
0: Yok, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi, ne dersin?
3: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
1: Su ister misin baba?
0: Hayır.
1: Tamam, getiriyorum.

0: Aa,
1: yine kara kaçan acıkmış.
0: Yemini ver o zaman hoca.
1: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
0: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
1: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
0: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
1: Bence de.
0: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
1: Demek benimle oyun oynayacaksın.
0: Aynen öyle.
1: Pekala, ne oynayacağız?
0: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
1: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
0: Göreceğiz.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
0: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Bir.
0: İki.
3: Üç.
1: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin tömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Ah, sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken...

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya. Onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi?
2: Abi, abi.
1: Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi? Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.

0: Hocam sabahtan beridir konuşmuyorsun. Ne oldu söyle daha. La garadan izle takaların mi battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam de hele dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hocam.
0: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: Dikkat et. Şurada yatıyorlar.
1: Tamam tamam gördüm.
2: Hmm.

0: kıkır kıkır.
1: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
2: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
3: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
0: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya. Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda.

konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: crawl na. Uy, malis.
1: Order!
2: Aha. Ha?
3: Hey!

0: جزا
1: جزا؟
2: ها جزا
0: ها ممتاز أشق
1: أشق
2: أشق
1: مرحبا

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Hırr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Samadem!
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak! Bırak! Kes kes! Yardım!
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?

0: Zaten çok da korkmadım.
1: Tabii, tabii.
2: Mert abi dikkatli sor.
3: Bu çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
4: Taş. Yanıldık.
3: Bu çok eğlenceliydi.
2: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
5: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
3: Sahi mi nene? Nedir?
5: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
6: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
5: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
5: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
6: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
5: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
6: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
5: Suku tutun dostum. Mirmir,
7: hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
8: Biz kazanacağız. Elbette.
6: Ve başlayın.
0: Yem yem yem yem.
8: Aç. Başardık.
7: Olamaz. Ece.
8: Bizi geçemezsiniz.
1: Çekilin.
8: Yetiştik.
7: Olamaz.
8: Olamaz.
6: Ama aynı.

0: 간다.
1: 안녕하.
0: 가산한
2: 비즈.
3: 비즈 가산득 벤제.
4: 야, 벤제 비즈.
0: 쉐이, 가산한 해피니즈. 아이나한테 치즈기 게치드니스 테브릭라르.

0: buluruz. Birlikte coşar mutlu oluruz.
1: Eğlendiniz mi bakalım?
2: Hem de çok.
0: Pekmez mi o?
1: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
3: Bize de verirler mi acaba?
4: Şöyle bak, şöyle.
1: Alın bakalım.
4: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
5: Yarışı kim kazandı?
4: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Hı? Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım?

0: İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava da alışamadık çocuklar. Çok

0: ve Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü içinde süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
2: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
2: Maşallah her şeyi de biliyor.
1: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
2: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
1: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
1: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha da hafif olur.
0: Anladım.
1: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
0: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
0: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
1: Sağ ol şefim. Hmm. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
0: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
1: Ellerine sağlık şefim.
0: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
2: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
0: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu.
2: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
1: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
2: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
0: Ben tatlıyı götürürüm.
1: Ben de çayı aldım.
2: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede,

Hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. 3 oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp 3 oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Kardeşim. İşte benim ekibim. Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
3: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
3: Evet. Neyin var kuryecim?
2: Ha?
3: Bu ne?
2: Su.
3: İlaçlı su mu?
2: Yok.
3: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
3: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
3: Doğru. Kullanalım bakalım.
0: Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu.
3: Dog, Pink, anı mı?
0: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Şey, piknik alanı. Tabii ya.
2: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama. Ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş o baksın.
0: Kabul. Profesör.
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör. Profesör.
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar. Hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman. Aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki. Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik. Ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır. Oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
4: Hadi başlıyor yeni keşif!
2: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
2: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
0: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
2: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
1: Kafamızda da kemikler var.
2: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir. Ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
0: Kalsiyum nedir?
2: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve...

0: bakımı için gereklidir çocuklar.
1: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
0: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
2: Hepsini de çok severim.
0: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
3: Anladık.
1: Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı.
2: Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
2: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
1: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
2: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi aman, bu iş sende. Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Civan, iyi misin?
2: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Selamun aleyküm işte abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanız da şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müçtebi abi. Ama her denediğimizde... böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
2: Hey!
5: Sedef! Sedef! Baksana şuna. Uçan dev bir hamster topu var.
0: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
5: Ya baksana şuna.
0: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
5: Dedim ben sana.
0: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu? Ay. Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
6: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
6: Evet, zamanı geldi.
0: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
2: İçeri koyarken

0: Biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş. Deme ya.
1: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
0: Şey, dev hamster topu. Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
2: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
3: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
1: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenliyle yapmanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
0: Yine bir şeyleri mi kırdık?
1: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
0: O zaman niye yardım lazım?
1: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
2: Nasıl yani?
1: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
4: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
0: Biz de çocukken böyle miydik?
2: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
1: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
0: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı. Sonunda yorulurlar herhalde.
1: Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
2: Bakın. En azından bazıları uysal uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
5: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
1: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
0: Hadi. İşe girişelim.
1: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
6: Kreş gününe çevirdiler canım.

0: Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpe bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
2: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
2: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
0: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
0: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor.

0: arkadaşlar. Galip İlahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.

0: Salih çok iyisin kardeşim. Sanki yeni öğrenmemiş de yıllardır bisiklet sürüyormuş gibisin.
1: Maşallah diyelim o zaman Galip.
0: Evet haklısınız hocam. Maşallah demeliydim. Hem de 41 kere.
2: Sağ ol kardeşim. Bayram hocam sayesinde.
1: Lafı bile olmaz Salih.
2: Sırada Kaykay var. Onu da Selim'den öğreneceğim.
1: İnşallah diyelim o zaman Salih.
2: Yine haklısınız hocam. İnşallah öğreneceğim. Tabii Selim'cim öğretmeyi kabul ederse.
3: Ne zaman istersen kardeşim.
4: Sen Kaykay'da çok iyisin Selim maşallah.
3: Hava atmak gibi olmasın ama bazı yarışmalardan ödüllerim bile var.
1: Elhamdülillah diyelim o zaman Selim.
3: Elhamdülillah hocam. Bin şükür. Çok seviyorum Kaykay'ı.
1: Ali mi o?
0: Maalesef o galiba.
1: Galip. Selamun aleyküm Ali.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Neyin var? Üzgün gibisin Ali.
4: Bir şeyim yok hocam.
2: Var bir şey kardeşim.
5: Kardeşim mi?
4: Ali'ye kardeşim dedi.
0: Sevgide Galip, merhamette mülayim kardeşim benim be.
2: Dedimse dedim. Mesele bu değil. Ali gerçekten üzgün.
1: Evet Ali. Anlat bakalım neden üzgünsün?
4: Babam bowling'e götüreceğine söz vermişti.
5: Bir
4: akrabamızın cenazesi varmış, oraya gitti.
2: Aa, çok üzüldüm. Geçmiş olsun Ali.
3: Geçmiş olsun mu?
1: Başınız sağ olsun Ali'cim. Allah rahmet eylesin.
2: Ha! Ben yine karıştırdım Ali. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin.
1: Kötü günlerinde akrabalarımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım Ali. Baban elinde olmayan bir nedenden seni bowling'e götürememiş. Ama üzülme, çaresi var.
4: Nasıl?
1: Küçüklerle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. İlk sen at.
4: Yaşasın! Hepsini devirdim! Yaz bakayım abi 10 puan.
0: Ali! Sevinmeyek mi?
1: Çocuklar. Hadi devam.
3: Moralini bozma. Aynen devam edelim.
6: Ona 6.
4: Hadi geri kalanları da devir.
1: Eşitlik.
0: Evet hocam, maalesef.
4: O zaman küçük olanlar kazandı sayılır değil mi hocam?
5: Yok.
4: Ama biz küçüğüz.
1: Sakin olun gençler. Bilen kazanır.
5: Neyi?
1: Hele bir soluklanın. Az dinlenin. Macera yeni başlıyor.

0: Aslında bu oyunu Cemile'nin okul ödevi için hazırlamıştık. Araya bowling girmese ilk denemeyi de hep birlikte yapacaktık. Nasip bowlingin kazananını belirlemeymiş.
1: Aa, süper! Oyun içinde oyun.
0: Cemile, oyunu anlatır mısın arkadaşlarına?
2: Arkadaşlar, oyunumuzun adı Dart'a ne dersin?
1: Dart derim.
0: Çocuklar, dikkatle dinleyelim.
2: Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerin pekiştirilmesi için hazırlanmış bir oyun. Elimde üzerinde rakamlar yazılı zarflar var. Her zarfın içinde de bir soru. Dart'ta oku hangi rakama atarsanız o zarfı açarız. Soruyu bilen puanı kazanır.
1: Zekice. Oo, şimdi anladım hocam.
0: Neyi Galip?
1: Ali'yi görmeden önce sohbet arasında söylediklerinizi.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Galip. Maşallah.
1: Teşekkür ederim hocam. Zekada Galip, tevazuda mülayim.
2: Bitti mi Galip? Oyuna daha başlamadık. Hatırlatırım.
0: Takımların 3 ok hakkı var. Hadi başlayalım.
1: Bizden başlasın mı hocam?
0: Tamam. Hadi bakalım. En büyük sayıyı at.
2: Zarfa açıyorum. Bir işe başlarken ne dersin? Hadi Ali.
1: Düşünmem bitmedi ama.
2: Süren doldu. Evet, ne dersin?
1: Başlıyorum derim.
0: Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz Ali'ciğim.
1: Yo, ben biliyordum.
2: Hasta olmuş birine ne dersin?
1: Allah şifa versin derim.
3: Hey!
0: Aferin Galip. Takımına 10 puan kazandırdın.
2: Altı. Zarfı açıyorum. Ders çalışan ya da sınava girecek birine ne dersin?
1: İyi çalış derim. Tembellik yapma derim.
0: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar. Böylece kendisi için dua etmiş oluruz.
2: Dokuz. Zarfı açıyorum. Biriyle vedalaşırken ne dersin?
1: Allah'a emanet ol derim.
0: Aferin Selim. Tebrik ederim. Skor 19-0. Ama hala durum değişebilir. 20'yi vurun. Soruyu bilin, oyunu alın.

0: Hemen de öğrenmişim değil mi hocam?
1: Maşallah sana Ali.
2: Zarfı açıyorum. Yolculuğa çıkan birine ne dersin?
3: Gidince ara derim.
1: Böyle tatlı çocuklara Allah iyiliğini versin deriz. Sizi camiye gönderdiği için ailelerinize Allah razı olsun deriz. Böyle güzel zaman geçirdiğimiz için elhamdülillah deriz. Ve yolcu ettiğimiz insanlara hayırlı yolculuklar deriz.
0: Ama hocam, yeniden oynayalım. Böyle kaybedemeyiz.
3: Hocam, bu durumda yenilen güreşçi güreşe doymaz deriz.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
4: Kralını.
3: Ha?
4: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
4: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
4: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
4: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
4: Sen dedin.
3: Sen.
4: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
2: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
4: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
2: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
4: Dolaba koymuştum galiba.
2: Hemen getiriyorum.

0: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
0: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: için.
1: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
2: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
1: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
3: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.
6: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
7: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
3: Ah, çok yoruldum.
1: Haklısın Mo.

0: Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
1: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet Mia.
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
3: İyilik için.
4: Hehehehe.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve salam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin olur mu?
0: Etmeyiz baba, güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ha? Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk. Ha? Ah!
0: Ha? Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur! O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri...

0: önemli. Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok. Başka yapılacak iş yok ki.
1: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Ha. Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemmy. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
2: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemmy. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemmy? Ne yapacağız?
2: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Neden koşuyorsun? Hey Lemmy dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemmy, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemmy, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
2: Yele yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ah çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
2: Olamaz. Dağ kedileri.
1: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemmy? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemmy de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi.

0: 유물전화.
1: 시즌 하나부터 무게 날 수 있는 정수쇼에 나한테 헤매는 선행으로.

0: bakalım. Bu da sonuncusu.
1: Sonunda bitti.
0: Hayırdır baba? O mektup da nereden çıktı?
2: Bilmiyorum kızım. Namazımı kılarken biri kapının altından attı.
0: Allah Allah. Ne yazıyor?
2: Bir takım sorular sormuş.
1: Ne sormuş Agah dede?
2: Dikkat balonuna binmek için ne kadar para biriktirmeliyim?
1: Dikkat balonuna binmek için para biriktirmene gerek yok. Başka ne sormuş?
2: İki kişi binersek indirim olur mu?
1: Olmaz, çünkü bedavadan daha aşağı indiremeyiz. Başka ne sormuş?
2: Ha, balona tekerlekli sandalyeyle binilebilir mi?
1: Binilebilir mi Sema abla?
0: Elbette Elifciğim. Engelli rampamız mevcut.
1: Yaşasın. O halde bu mektubun sahibi gelip dikkat balonuna binebilir.
2: İyi ama mektubun sahibine cevapları nasıl ileteceğiz? Ne kimin verdiğini biliyoruz, ne de adres var üzerinde.
1: Buldum.
0: Öyle mi? Nasıl?
1: Bir keresinde bir çizgi filmde izlemiştim.

0: yaklaşıyor. Hazır. Çek baba.
1: Dur bakalım arkadaşım.
0: Alın bakalım. Mis gibi ev yapımı erik suyu.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkürler.
3: Ah, demek uzakta bir köyde çobansın ha Fikret.
4: Evet. Buraya koyunlarımızı satmak için geldik. Sonra dikkat balonunuzu gördüm ve binmeyi çok istedim.
2: Ama senin tekerlekli sandalyen yok ki. Neden öyle sordun?
4: Arkadaşım var Suna. O gökyüzünü çok seviyor. Kuşlar gibi uçabilsem keşke diyor. Ben de düşündüm ki...
3: Anlaşıldı Fikret. Dikkat balonunun kapıları herkese açıktır evladım. Arkadaşın Suna ile birlikte ne zaman isterseniz gelip binebilirsiniz.
4: Gelip mi?
0: Ne oldu Fikret?
4: Suna'yı buraya getirmem imkansız. Ben balon uçtuğu için oraya gidebiliriz sanmıştım.
3: Fikret, seninle beraber gidip Suna'yı alıp buraya getirsek, balona bindirsek, sonra sizi geri götürüp köyünüze bıraksak. Suna'nın ailesi buna izin verir mi?
4: Verir Agah dedi. Yanında ben olursam her yere gitmesine izin verirler. Bana çok güveniyorlar.
3: Tamam o halde. Sema, şoför Kamil abini arar mısın lütfen? Arabasını alsın gelsin. Suna'yı almaya gidiyoruz.
2: Yaşasın! Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay araba gelecek. Hop hop hop Suna'yı alacak. Şop şop şop buraya getirecek.

0: Evet. Hadi bakalım. Şimdi uçma zamanı.
1: Yaşasın!
2: Evet. Dışarıdaki harika manzarayı izlerken bir yandan da Agah dedenizin anlattığı hikayeyi dinleyin arkadaşlar.
3: Ödül kazanmak istiyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız.
0: Evet. O halde başlayalım hikayemize. Bu hikayemiz bir dostluk hikayesi. Bir zamanlar şehirlerin birinde yoksul mu yoksul bir adam yaşarmış. Bu adam kimsesizmiş. Evi barkı yokmuş. Günlük işler yapar, karnını doyurur, parklarda, bahçelerde uyurmuş.
2: Kimseciği olmayan bu adam bir gün bir okulun önünden geçerken maç yapan çocukları görmüş. İlgiyle onları izlemeye başlamış.
0: Derken oyun oynayan arkadaşlarını oturduğu yerden mutsuzca izleyen bir çocuk olduğunu fark etmiş. Merak edip hemen, "Merhaba ufaklık, sen neden arkadaşlarınla birlikte oynamıyorsun?" diye sormuş.
4: Benim futbol ayakkabılarım yok. O yüzden beni oynatmıyorlar.
0: Demiş. Adam bu cevaba çok üzülmüş. Çocuğun gerçeğini öğrenmek için sormuş. Peki neden evde unuttun ayakkabılarını?
4: Unutmadım. Yok ki benim ayakkabım.
0: Demiş üzülerek. Adam durumu anlamış. Bu çocuğa yardımcı olmak istemiş. Gitmiş bir ayakkabı mağazasına ve...
2: Selamun aleyküm. Lütfen bana iş verin. Temizlik yaparım, ayakkabı satarım. Ne iş olursa yaparım. Yeter ki bir futbol ayakkabısı kazanacak iş verin bana.
0: Demiş. Ayakkabıcı iyi bir insanmış. Adamın bir derdi olduğunu anlamış. Onunla oturmuş, sohbet etmiş. Her şeyi öğrenmiş. Adama kırmızı bir futbol ayakkabısı vermiş. Götür bunu o çocuğa ver. Ama çok oyalanmadan gel demiş. Adam anlamamış. Neden geri gelmem gerekiyor diye sormuş. Ayakkabıcı da ona. Unuttun mu? Burada işe girdin. Bundan böyle her sabah gelir, dükkan açar, sonra da bana yardım edersin demiş. Küçük bir çocuğa iyilik yapmak için yola çıkan adam iyilik bulmuş. İş sahibi olmuş. Çalışmış, kazanmış, yeni arkadaşlar edinmiş, mutlu bir ömür sürmüş.
1: Ne kadar güzel.
2: Güzel mi? Sevdin mi?
1: Evet, çok.
0: Peki, o halde geçelim yarışmaya. Bu adam iş bulmadan önce karnını doyurmak için ne yapıyordu?
1: Günlük işler.
0: Aferin Fikret, hiç düşünmedim bile.
1: Ben biraz dikkatliyimdir Agah dedi.
0: Aferin sana. O halde ikinci soru geliyor. Bu adam ayakkabısı olmayan çocuğu nerede görmüştü?
1: Neredeydi ya? Ders dinlenilen yerin adı neydi?
5: Okulun bahçesinde.
1: Evet, Suna bildi.
0: Evet, bir oldu sonuç. O halde yeni sorunuz geliyor. Çocuk ayakkabılarını neden evde unutmuştu?
5: Evde unutmamıştı ki Agah dedi. Ayakkabısı yoktu çocuğun.
2: Tebrikler Suna. 2-1 öne geçtin.
0: O halde son soru geliyor. Ayakkabıcı adama ne renk bir ayakkabı vermişti?
1: Sarı mıydı? Değildi. Mavi değildi. Turuncu da değildi. Kiraz ne renk oluyordu?
5: Kırmızı.
0: Evet, doğru. Tebrikler Suna. Yarışmamızı sen kazandın.
3: Ama üzülme Fikret. Sen de güzel manzaranın tadını çıkarttın. Ve bizden bir rozet kazanarak dikkat balonunun üyesi oldun.
1: Yaşasın. Çok teşekkürler.
2: Dur bakalım Fikret. Agah dedenin anlattığı hikayede iyiliğe vesile olan adamın ödüllendirildiği gibi sen de bir ödülü hak ettin.
1: Neden?
0: İyiliğe vesile olmak da en az iyilik yapmak kadar kıymetlidir de ondan.
2: Senin sayende Suna'yla tanıştık. Onu dikkat balonunda ağırladık. Bütün bunlar bizi çok mutlu etti.
0: Peygamberimiz, hayır yapılmasına vesile olan, hayır yapmış

0: gibi sevap kazanır buyurmuştur. İnşallah sen de bu güzel gönlün kadar güzel bir ömür yaşarsın. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar çocuklar. Kamil abiniz sizi evinize kadar götürecek.
1: Allah sizden razı olsun Agah dede. Çok teşekkür ederiz her şey için.
0: Ha, biz teşekkür ederiz canlarım. Bizi unutmayın olur mu?
1: Unutur muyuz hiç?
2: Al bakalım Fikret. Burada benim telefon numaram yazılı. Ne zaman istersen, ne için istersen arayabilirsin.
1: Çok teşekkürler.
0: Ah, ne güzel bir gündü. Çok şükür. Kazasız belasız atlattık. Ama tadı damağımda kaldı.
3: Benim de. Çok sevdim Fikret ve Sunay'ı.
2: Alın benden de o kadar.
0: Sema, kızım. Biz bugün bir şeyi eksik mi yaptık?
2: Ne gibi baba?
0: Bilmem. Sanki bir şey eksikti bugün.
2: Yok. Çocukları aldık. Balona bindik. Hikaye anlattık. Soru sorduk. Maketleri verdik, rozetleri verdik.
0: Evet, böyle söyleyince her şeyi taslamam. Ama bir şey eksikti sanki. Allah iyiliğini versin Allı Turna. Nerelerdeydin bu zamana kadar? Ben de bir şey eksik, bir şey eksik diyorum.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Nasılsınız görüşmeyeli? Bugün çok güzel bir konumuz var. Ama öyle böyle değil. Şimdiye kadar çizdikleriniz bir yana, bugün bir yana olacak. O kadar yani. Konumuz aile. Biliyordum. Aile deyince her yer sevgi doluyor. Ne muhteşem bir duygu. Oo, siz düşünmeye başladınız bile. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Keçe mi desem acaba? Kızma canım keçem. Bir tanecik keçem. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bebek. Tahmin ettiğim gibi. Çok doğru yerden başladın keçe. Hey durun. Bu ses. Siz de duyuyor musunuz? Nereden geliyor? Çok duygulandım. Annem. Kara, sen misin? Harika çaldın. Beni bebekliğime kadar götürdün. Bravo. İkinize de teşekkür ederim çocuklar. Aile deyince ilk akla gelen kişi annemizdir. Onların bizim üzerimizdeki emeğini asla karşılayamayız. Onlar çok değerlidir. Bu yüzden de cennet annelerin ayağı altındadır, değil mi? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Mis gibi kokular burnuma kadar geldi. Ailemizle geçireceğimiz en güzel zamanlardan biri de sofra başında geçirdiğimiz zamandır. Hele büyüklerimiz de soframızda oldu mu her şey tamam demektir. Hadi bakalım keçe, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Tam tahmin ettiğim gibi, ailedeki herkes sorumluluklarını bilmeli ve işbirliği yapmaktan kaçınmamalıdır. El birliğiyle her işin üstesinden gelebiliriz evelallah. Ailemiz sayesinde hayata karşı sorumluluk sahibi bireyler oluruz. Sorumluluklarını yerine getirene ne mutlu. Kara, sıra sende. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Onlar da ne? Dikdörtgen prizma mı? İyi ama dikdörtgen prizmaların aileyle ne alakası olabilir ki? Aa, ben hatırladım bunu. Dilimin ucunda. Oyun bu. Tahta kule oyunu. Ailece birlikte geçirilen zaman hayatımızın en kıymetli anlarıdır. Hele de çocukken. Kara! Kara! Orada mısın? Yoksa sen de aileni mi hatırladın? Hepimizi çocukluğumuza götürdün zaten. Sağ ol. Bu güzel çizimle geldik programımızın son... Sizin çizecekleriniz daha bitmedi mi? Sevgi, sorumluluk, birlikte zaman geçirme... Hepsinden bahsettik. Ne kaldı ki? Siz beni bir gün meraktan çatlatacaksınız ama neyse. Meraklıyım işte. Hadi o zaman Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu da nesi? Püskül desem püskül değil. Saç desem saç değil. Konuyla alakalı desem hiç değil. Hay Allah iyiliğini versin. Dede çizmeye sakaldan başlanır mı? Anladım. Dedesini çok seven ve ona yardım etmekten mutlu olan bir çocuk. Biliyor musun keçe? Ben de dedemle birlikte olmaktan çok mutlu olurum. Küçükken onlar bize yardımcı oluyor, büyüyünce de biz onlara. Ne kadar güzel değil mi?

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Aziz Allah.
1: Ne oldu Temel amca?
0: Ne oldu?
1: Ne güzel söylüyordun. Dinlemeye doyamadım. Birdenbire neden sustun?
0: Ezan okunuyor Asiyacığım. Duymadın mı?
1: Aa, ezan mı okundu? Hiç duymadım.
0: Evet, ezan okundu. Baksanıza ne de güzel okunuyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Ezan dinlemek sünnettir Asya. Peygamberimiz okunan ezanı hep dinlermiş. Biz yetişkinler çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ezanı dinlemeye gayret ederiz.
1: Anladım Temel amca. Hem insan dinlerken huzurla dalıyor.
0: Evet, hadi şimdi ezanımızı dinleyelim.
2: Temizlik imanın yarısıdır diye bir söz duymuştum sanki. Sen de duydun mu Asya?
1: Duydum tabii ki Eymen. Ayrıca bu söz bir hadistir.
2: Aa, bilmiyordum.
1: Ya artık öğrendin.
2: Doğru, Allah razı olsun.
1: Cümlemizden hem temiz olmak...
2: temiz olmak... Aa, ezan okunuyor. Tabii ya. Ezan okunurken dinlemek güzel bir davranıştır.
1: Kesinlikle öyle. Hadi dinleyelim öyleyse.
2: Tamam.

0: Gerçekten çok huzurluydu, değil mi?
1: Aferin benim çocuklarıma. Demek takamızı tertemiz yaptınız.
0: Evet Temel amca.
1: Maşallah size. Ne demiş peygamberimiz?
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Temizlik imanın
2: yarısıdır.
1: Aferin çocuklar. Bunu da bildiniz.
0: Hem bugün ezan okunduğunda az söyle birlikte güzelce dinledik Temel amca.
1: Sizinle gurur duyuyorum benim çocuklarım.
3: Allah razı olsun Temel amca.
0: Şimdi size güzel bir hikaye anlatmak isterdim ama...
1: Aması ne?
0: Biraz uzun sürebilir.
3: Sürsün.
0: Ama ezan okunmak üzere. Ezan bitince anlatayım.
1: Harikasın Eymen. Ezandan sonra hikayeni sabırsızlıkla bekliyorum.

0: 事。
1: Ben almayayım Zeynep'cim.
2: Aa, neden ama?
0: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
1: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
1: İşte kahvaltı dediğin budur. Hop. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Kümbele, sen görürsün gününü!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağıyla fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
5: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
6: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
7: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
6: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
3: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Tamam mı?
5: Gel de bu inatçı oğlana lafı.

0: Bana da koruyucu madde kadın ne olur. Şu köpekten korusun beni tabi.
1: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
2: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
1: Nasıl?
3: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
4: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
5: Olsa da yesek.
2: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
1: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
2: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
6: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
1: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
6: Evet kuzum.
1: Ben de kovabilir miyim?
5: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabi.
6: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
5: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
6: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
5: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
6: Hayır, sadece tuz.
5: Karabiber.
6: Tuz.
5: Karabiber dedim.
6: Tuz dedim.
5: Karabiber. Evet.
6: Ne yaptın oğlum? Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
5: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
6: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
5: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
4: Öyle olmaz. Tamam, bana bırakın.
5: Hayır enişte ya. Lütfen. İşte bu kadar.
6: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
5: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
3: Benim daha iyi bir fikrim var.
5: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
6: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
5: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
3: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
2: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
4: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
1: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
4: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
3: Harikasın babacığım.
4: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
5: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
7: Dayı! Zeki!
5: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
3: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
6: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
5: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
6: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
5: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
6: Gitti güzelim zeytinyağı.
5: Azıcık toprak.
8: Ama oğlum.
5: Lütfen babacığım.

0: Lütfen. Doğal mı toprak? Doğal. Tabii. Birkaç yaprak. Lezzet verin. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. Hı? İnanmıyor musunuz? Heh. Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
1: Ay, atla bana.
0: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
2: Zeki.
0: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
3: Zekicim iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
0: Koruyucum maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
4: Turşu lavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
2: Acaba?
1: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Evet, Heybeli Tiyatro. Kısa bir mola verip şu mesire yerinde piknik yapalım.
1: Hey, yaşasın!
0: Siz bekleyin, ben bir etrafa bakayım.

0: al sitio. Usted va aquí.
1: Dostma, bence tekvando hareketleri yapıyor. Tekvando mu? Bence gösteriye hazırlanmak için ısınma hareketleri yapıyor.
2: Bana kalırsa bir derdi var.
3: Kimse arabadan inmesin. Dışarıda sivrisinekler var. Ama yanlış adama saldırdılar. Bir iki kıvrak figürle hepsinden kurtuldum. Fakat siz benim kadar esnek olamazsınız. Bir inerseniz mahvolursunuz. Her yerinizi sokarlar. O yüzden başka bir yerde verelim molamızı.

0: Bakın, burası mis gibi. Üstelik sinek de yok.
1: Çocuklar, yemeği hazırlamam yarım saat kadar sürer. Bu arada istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz.
2: Garip.
3: İstop. Merve.

Yürü dedim sana. Yürüsene be seni inatçı. Sözden anlamaz, haylaz, huysuz. Yürü hadi. Seni bir güzel pataklamak lazım. Ha? Ne?

0: Çocuklar yemek hazır.
1: Son gelen ebe olur.
2: Ne? Ebe mi? Yarış mı? Şimdi geçtim seni.
1: Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım.
0: Durun yavaş.
3: Merve nerede?
1: Topu almaya gitti baba. Gelir birazdan.
0: Merve, iyi misin kızım?
4: Annem.
3: Ne oldu kızım?
4: Şurada azilerdeki tarlada bir amca var. Onu eşeğine bağırırken gördüm. Hem hayvancığın üzerine bir sürü yük koymuş, hem de yürümüyor diye bağırıp çağırıyordu.
0: Hay Allah, ne istiyormuş hayvancıktan? Dilsiz dostlarımıza böyle davranmak hem çok ayıp hem çok günah.
3: Üstelik bağırıp çağırarak iş mi yapılır ya? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır demişler. Güzellikle açılmayacak kapı yok.
5: Yürü dedim sana tembel. İşe yaramaz, yürü. O çiftenin hesabını da ayrıca soracağım sana.
3: Şuna bak. Eşek kenara çekildi, adam çekilmiyor.
4: Baba, bu o adam.
3: Hangi adam kızım?
4: Eşeğine kötü davranan.
3: Şimdi anlaşıldı. Beyefendi, çekilir misiniz yoldan?
5: Çekilmiyorum. Önce ben çıktım yola.
3: Beyefendi, ama geçemiyoruz.
5: Çekilmem. Çekilmem, Allah çekilmem.
2: Koş karakaçam, koş.
5: Aman diyeyim. Buraya gel. Buraya gel, seni huysuz laftan anlamaz seni. Gel dedim buraya. Bana bak, buraya gel çabuk. Nereden bulacağım ben şimdi bu eşeği? Hay Allah'ım, nerelere gitti acaba?
6: Amanın yahu, bu ne hal?
5: Kime ne be?
7: Eşeğin nerede?
5: Neredeyse nerede? Allah Allah, hesap mı vereceğiz bir de size?
3: Allah Allah, ne biçim bir adammış ya bu. Herkese esip gülüyor.

0: Ah benim güzel eşeğim. Neden beni bırakıp kaçtın? Bilmez misin seni ne çok severim? Ah benim güzellerim. Siz susadınız mı?
1: Kiminle konuşuyor böyle?
0: Ne oldu? Kim var orada? Aman Allah'ım sen koru.

0: Sahne de hazır. Nerede ya bu Merve ile Garip?
1: Bilmiyorum ki Abidin.
0: Boncuk, neredeler sen biliyor musun? Bık bık. Hanım, bık bık diyor. Ne demek istiyor olabilir?
1: Hayatım, tavuk olduğu için öyle diyor olabilir mi?
0: Mantıklı.
2: İyi misin ufaklık? Bir yerin acıdı mı, bir şey olmadı ya?
3: İyiyim, teşekkürler.
2: Öyleyse hemen çık bahçemden. Sen de kimsin? Ne oluyor?
4: Merve'ye dokunma. Dokunma Merve'ye.
3: Şey, Garip abi bir şey yapmıyordu bana. Hadi gidelim. Ay, ay.
4: Merve, iyi misin? Merve.
3: Şey, düşünce dizime biraz çarptım da acıyor.
2: Çok mu acıyor ufaklık?
3: Şey, birazcık.
2: Delikanlı, sen onu şu sandalyeye oturt. Doğal bitkilerden yaptığım merhemden getirip sürelim. Hemen alır ağrısını.
3: Garip abi gördün mü? O aslında iyi biri.
4: Evet Merve, ama niye böyle kızıyor bazen? Neden Merve? Niye kızıyor bazen?
3: Bilmiyorum ki.
5: Al şu takatukaları takatukacıya götür.
0: Ya birazdan gösteri başlayacak. Garip'le Merve hala ortada yok.
1: Muhtara söylesek de bir anons mu yapsa?
0: Olabilir.
2: Geçti değil mi ağrın?
3: Evet, çok azaldı.
2: Tamam, hadi geçmiş olsun. Şimdi gidin lütfen ve sakın size iyi davrandığımı kimseye söylemeyin.
3: Ama neden?
2: Bakın çocuklar, ben yapayalnız biriyim. Kimsem yok. Eğer böyle güçlü görünüp sert durmazsam herkes benim tepeme çıkar.
4: Olur mu hiç? Sefa var, Merve var, Hacer anne, Abidin usta var, Boncuk var, Boncuk.
2: Nasıl yani?
3: Garip abi de sizin gibi yapayalnızdı. Ama tatlı dilli, güler yüzlü, içten samimi oluşuyla ailemizin bir ferdi oldu. Aramıza katıldı.
2: Yani o yalnız, kimsesiz diye ona kötü davranmadınız mı?
3: Olur mu hiç öyle şey?
5: Dinimiz bize kimsesizlerin kimsesi olmayı, yalnızlara, yaşlılara ziyarette bulunmayı, onlarla vakit geçirmeyi öğütlemez mi?
4: Tatlı dilden, güler yüzden uzaklaşmak bizi yalnızca insanlardan uzaklaştırmaz. Dinimizin...
2: Yeter bu kadar. Sizin nasihatlerinize karnım tok. Hadi çıkın bahçemden.
4: Tatlı dil, güler yüz sadaka gibidir, sadaka gibi. Hata etme amcacığım, hata etme.
2: Hadi dedim size, çıkın dedim.

0: Bütün köyde senin çiçeklerin kadar güzel çiçek olan bahçe yok. Sen iyi biri olmasan böyle güzel çiçek yetiştiremezsin. Sen iyi birisin. Bizlere güler yüzlü, tatlı dilli olmak tavsiye edilmiştir. Lütfen bu hatandan vazgeç.
1: Hadi dedim, çık dışarı çabuk.
2: Kızgınım sana dede, kızdım sana. Üzdüm Merve'yi. Allah kalbine iyilik versin, başka söz demem sana.
3: Heh, geldiler işte. Neredesiniz ya siz? Oyun başlamak üzere.
4: Merve, dizine ne oldu kızım?
0: Anlatırım annem. İlk önce şu oyunu oynayalım sonra. Dede, gelmişsin.
1: Geldim ya tabii. Dostlarım, huzurunuzda bu küçük kıza teşekkür etmek isterim. Tabii sana da delikanlı. Yıllardır yapayalnızım. Güçlü görünmezsem, öfkeli olmazsam ezilir giderim diye düşünüyor, herkese öyle davranıyordum. Ama bu ikisi bana bugün asıl güçlü olanın tatlı dil olduğunu hatırlattı. Dostlarım, bugüne kadar ettiklerim için affınıza sığınıyor. Hepinizden helallik istiyorum. Bunu sana hediye etmek isterim ama senden bir de ricam olacak.
0: Buyurun.
1: Bir torunum olsa sen yaşlı olurdu. O yüzden rica etsem bana bir kez daha dede der misin?
0: Tabii ki dede. Ver elini öpeyim.
1: Ay Allah razı olsun. Torunum, yavrum.
0: Ben de öpeyim dede.
2: Ben de.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.

0: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
2: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun. Açıyorum. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
1: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
2: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
3: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
3: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
2: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
2: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
1: O zaman niye sadece senin adın var?
2: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
2: İşte onu da biz bulacağız. Tabii. Bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
1: Yok dayıcığım, biz almayalım.
2: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
1: İyi o zaman.
4: Bize müsaade.
2: Ama yine de fazla zeka genç çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
2: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
3: Ve çay sürme makinesi.
2: Daha önemli bir icat.
1: Yapay zekaya sahip bir robot.
2: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
2: Ayakkabı giydirici. Abi. Artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
3: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
2: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
2: Neyse. Hadi bakalım. Az laf, çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
1: Mısır mı?
2: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
2: Mısır! Tabii! İşte yüzyılın en büyük icadı.
1: İlk kurban kim olacak acaba?
2: Kurban değil, denek, denek.
3: Ben.
2: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
3: Of ya, niye dayı?
2: Bacak yetmez. Tabii, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
4: Dayı.
2: Zeynep'ciğim.
1: Ne? Biri bana mı seslendi?
2: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
1: Size de bir uğultu geliyor mu?
2: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
4: Çok zevkli olacak.
2: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlar.

0: Bir adım. Harika oldu.
1: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne? Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
2: Olmuyor.
1: Tekrar dene.
3: Ben demiştim.
1: Ay. Ay, ay. En azından güzel mısır patlatıyor.
3: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
2: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
2: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
3: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
4: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
4: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
4: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Baba, dondurma alır mısın?
1: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
0: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Kıyıf yazıyor. Kıyıf kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
1: Aferin. Kıyıf dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
0: Bilmişiz Zemzem. Çak. Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
1: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah. Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
1: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
0: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
1: He?
0: Eyvah, borular gitti.
2: Hay Allah, bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
3: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
2: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
0: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
2: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
2: Hay Allah, ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
2: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
2: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz.

0: Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
1: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
2: Peki doktor bey?
0: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
1: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
0: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
3: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
0: Peki, öyle olsun.
1: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
0: Çok şükür.
3: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
0: Baba, buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
3: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
0: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
3: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
0: Ama baba. Oo. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
2: Neler olmuş böyle?
3: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat!
0: Baba! Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
1: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
0: Nasıl yani?
1: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
2: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
3: Yeni bir teknik galiba.
2: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
0: İlk kez duyuyorum.
1: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
0: Çok sevindim.
1: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
0: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
3: Elhamdülillah.
1: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
0: Çok teşekkür ederim doktor amca.
1: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
3: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
0: Bu defter harika iş görecek.
1: Bence de.
0: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
1: Hastamız ayaklanmış maşallah.
3: Geç bile kaldı.
0: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
1: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
0: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
2: Teşekkürler Murat'cığım.
0: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
3: Gerçekten mi? Nedenmiş?
0: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
3: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
0: Filozof Murat bu işi de çözdü.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Vay, ne de güzel ses çıkıyor. Fiu, fiu. Süper. Bugün bahçe fazla sessiz. Cemre ortalıkta yok. Allah Allah, evde de görmedim. Yine ödev yapmamak için uyuma numarası yaparken uyuyakaldı herhalde canımın içi. Cemre'siz bir hayat. Bu mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Ay, Cemre, ödümü patlattın.
1: Korktun mu? Seni korkuttum.
0: Allah iyiliği versin Cemre.
1: Amin. Ama ben seni mutlu etmek için yaptım abi.
0: Aman çok mutlu oldum.

0: bulutların arasından tehlikeli ormana girip mavi canavarın yanına gideceksin.
1: Ha?
0: Ben de geleyim, ne olur abi, ne olur, ne olur, ne olur.
1: Ormana gitmek zorundayım Cemre. Halkıma karşı sorumluluklarım var.
0: Ben de sorumluluk istiyorum. Ben de, ben de, ben de.
1: Senin de bahçede sorumlulukların var ya Cemre.
0: Var mı?
1: Var tabii.
0: Evet, var tabii. Ne var mesela?
1: Güvercinler mesela. Onlara sen yem vereceksin.
0: Evet, güvercinler. Benim kanatlı dostlarım. Onları ben besleyeceğim.
1: Bu tasla bir kere versen yeter. Sakın çok fazla yem verme. Ha, bir de bu toprak tasa dikkat et, kırılmasın.
0: Neden kırayım abi? Yaramaz kedi duman mıyım ben?
1: Tamam o zaman. Hadi göreyim seni.
0: Görmesen de olur. Sen işine bak lütfen. Yemek saati. Güvercin dostlarım, yemeğe gelin. Alın size mama. Tamam, tamam. Kaçmayın. Acıkınca gelirsiniz nasıl olsa.
1: Oh be, güvercin işini iyi akıl ettim. Cemre bir yarım saat oyalanır, ben de işime bakarım. Günaydın Saksan. Ve aleyküm selam.
0: Of, hala acıkmadınız mı? Ben oynamıyorum. Elhamdülillah. Yiyin yiyin. Karnınızı doyurun bir güzel. Ama bu çok kuru. İşte buldum. Muhteşem oldu. Hem ressamım hem de tasçı. Harika. Buraya koyalım da kurusun.
1: Derenin suyu çok az görünüyor. Ama bu su değirmeni döndürmeye yetmez ki. Bahar geldi ama hiç yağmur yağmadı. Bu gidişle dere gürül gürül akmayacak. Hani bugün yağmur yağacaktı? Allah'ım lütfen yağmur yağsın. Lütfen.
0: Hadi ama tasın kuru artık. Bak güvercinler yemeğini yedi, sen hala kurumadın. Çamur yağıyor. Allah! Çamur yağıyor. Gitti. Tasım gitti. Bütün sorumluluklarım gitti.
1: Cemre iyi misin?
0: Hayır iyi değilim. Çamurluyum.
2: Neyse ki tedbirle çıkmışım evden. Gelin bakalım çocuklar. Hadi verandaya geçelim. Bu halin nedir Cimcime?
0: Çamur yağdı dede. Her şey mahvoldu. Sorumluluklarım gitti. Toprak tasımla gitti.
1: Tası kırmışsın Cemre.
2: Topraktan tas yapmaya çalıştın tabii sen.

0: Ben tası kırdım. Tamam. Çamur yağması mı gerekir?
1: Çamur yağmadı Cemre. Senin üstün başın toprak içinde. Yağmur yağınca çamura dönüşmüş.
0: Elbisem de mahvoldu. Annem çok kızacak. Hemen ona söylemeliyim.
1: Eyvah! Cemre hayatının en uzun banyosunu yapacak dedi.
2: Ay ama.
1: Annem elbiseyi yıkarken Cemre'yi de çitilemese bari.
2: Ay Kerata.
3: Şaka yapmıyorum dede. Ben küçükken annem beni öyle bir keselerdi ki neredeyse deri değiştirirdim.
2: İlahi çocuk.
1: Eski insanlar şanslıymış be. Banyo yapmak yok, keselenmek yok.
2: Hiç öyle şey olur mu evlat? Ecdat temizliğe çok önem vermişti.
1: Doğru aslında. Temizlik imandan gelir.
2: Ay yaşa. Kültürümüzde temizlenme adeta bir sanat gibi icra edilmiş. Bu faaliyet için muhteşem mimari yapılar inşa edilmiştir.
1: Hamamlar.
2: Hamamlar tabii.
1: Hürrem Sultan hamamının dışındaki çeşme ne güzeldi. Kim bilir hamamın içi ne güzeldir. Keşke görebilseydik.
2: Neden görebilecekmişiz?
1: Hamamlar hala duruyor mu? Ama herkesin artık banyosu var.
2: Dedim ya, bu temizliğin ötesinde bir faaliyet evlat. Hamamlar aynı zamanda kültür ve eğlence merkezleriydi. İnsanlar orada bir araya gelip hoşça vakit geçirirlerdi.
1: Bilemedim dedem. Banyo yapmak benim için çok sıkıcı bir iş. Ama bir gezelim de bakalım. Belki ikna olurum.

0: Efendim, bu hamam Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan tarafından büyük mimar, mimarlar mimarı, mis mimar. Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.
1: İlahi çocuk.
0: Bu çok güzelmiş dede.
1: Göbek taşı. Hamama gelenler bu taşın üstünde keselenir, kurnaların başında da durulanıp temizlenirler.
0: Hı? Vay, adeta yıldızlı bir gökyüzü.
1: Hakkın var evlat.
0: Vay, bu tas çok havalı dede. Aynı altın gibi.
1: Hamamlar erkek ve kadınlara ayrı zamanlarda yahut bölümlerde hizmet verir. Gelin hamamı, damat hamamı denen adetler bugün de devam etmekte ve hamamlar bir eğlence mekanı olarak da kullanılmaktadır.
0: Hı? Bunlar ne dede?
1: Hamamlar kişiye özel olmadığı için peştemal denen bu özel havlularla örtünmek adettendir evlat.
0: Mantıklı. Gel dede, seni özel locamda ağırlayayım.
1: Bu hamamda Barbaros Hayrettin Paşa tarafından...
0: Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin mi?
1: Evet evlat, büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa tarafından biz mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Bu da mı mimar Sinan yapısı dede?
1: Evet evlat. Ama burada adından da anlaşılacağı üzere mimarı kadar Çinlilerin de şöhreti var.
0: Ya, Çinlileri görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel.
1: Öyle, buradakiler İznik Çinlilerinin en zarif örneklerinden.
0: Vay, buradaki localar daha da özel. Uf, burada ne su savaşı yapılır dede. Mahalleden arkadaşlarla geleyim ben.
1: İlahi çocuk.
0: Ben ikna oldum dede. Burası çok eğlenceli. Banyo yapmayı bile eğlenceli hale getirmişler ya. Ecdada helal olsun.

0: 유물전화!
1: 시즌 1부터 무쾌한 날씨 레전드 쇼에 나왔을 때 헤매는 선행으로

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım.

0: yaparım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın. Tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza. Öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali o yaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş.

0: bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani nerede?
1: İşte bak orada. Kelebekler de. Arılar da.
0: Başka?
1: Başka. Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan Kibi'den.
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte Kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip "Aman Allah'ım bu ne güzellik" dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüp çiçeğinin üstüne kondu.
2: "Evet güzel olduğunu ben de biliyorum" diye kısıldı.
0: Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra Kimi'ye dönerek
2: "Biliyor musun?"
0: dedi.
2: "Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz."
1: Peki Kimi ona ne dedi?
3: "Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor."
0: dedi. Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
2: "Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki?" diyerek havalandı.
1: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
1: Bir ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
1: Öyleyse bu sesi... havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
1: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi,
2: "İmdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat!" diye bağırıyordu.
1: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
1: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
1: Eyvah! Şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
2: "Beni kurtarmak için mi geldin?"
0: Kimi güler yüzle "Evet!" dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık

0: çamurunu temizlemeye başladı.
1: Aferin Kimiye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
2: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim, dedi bal arısı.
0: Kimi de bir şey değil diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
1: Teşekkürler, çok güzel bir hikayeydi. Şey, ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
1: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
0: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünyamızı ısıtır.

0: Evet, görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyun parkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne!

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettim.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Musul ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamünaleyküm Ali.
1: Aleykümselam Bilge.
0: Hayrola? Ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç. Havadandır.
0: Hı? Allah Allah. Açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Hmm. Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Ha? Ha? Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
1: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: Dakika, binecek var.
1: Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel.
1: Aa, yoksa...
2: Piknik ille de güneşli havalarda...

0: yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın.
0: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor? Hey hey hey. Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
3: Hayırdır inşallah abla?
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temiz.

0: istemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
1: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı Baba. Düşünemedim.
1: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı Baba?
1: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
3: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
4: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
1: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı Baba.
1: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
3: Çözelim Hakkı Baba.
5: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
4: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
4: Sen önce şu bardak meselesini öğren Dedo.
0: Dedo mu?
4: Evet Dedo. Yani dedektifin kısaltması. Çok komik değil mi ya?
0: Hayır Harun, hiç komik değil.
4: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun, hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah.
2: Vay!
1: Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
2: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
2: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
3: Aa, sadaka taşı bu mu?
4: Ne sandın?
2: Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
3: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
3: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim, dedektif gibisin Zehra abla.
3: Dede

0: gitmez.
1: Aman Harun ya!
2: Ne oluyor çocuklar?
1: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
3: Dedo ne ya?
4: Şey, dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
2: Hmm.

0: olduğunu.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
0: Ve dakik.
2: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Fatih'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: E haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Bulalım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini. Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
2: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
0: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
0: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
3: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
0: Şey, ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
3: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
0: Şey, haklısınız. Ne yapsam ki?
3: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken

0: buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
1: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of, ne yapacağız peki?
1: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
0: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
1: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
0: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
0: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi, Allah'a emanet.
1: Gördün mü Zikri? Bak, nasibin ayağına geldi.
0: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
1: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Nezaket yolculuğu.
1: Hım hım. Kaplan Kıpır konuşuyor. Uzay maceramız devam ediyor. Sütlaç, son durum nedir?
2: Kaptan Kıpır, Kaptan Kıpır. Yıldız kaydı.
3: Güneşi hala göremedim. Dikkat, güneşi hala göremedim. Oo, gözlerimi alamıyorum kaptanlar.
4: Oh, ben güneşim. Dünyayı ısıtan benim.
1: Kaptanlar, beni duyuyor musunuz? Ay kaybolmuş.
5: Olamaz.
4: Ay benim dostum. Geceleri onu ışığımla parlatırım. O olmadan olmaz ki.
1: Üzülme güneş. Arkadaşın ayı bulacağız.
6: Astronot incilerim. Ne güzel bir oyun kurmuşsunuz. Ve Kıpır astronot, Güçlü astronot, Lila ve Sütlaç astronot. Oo, gözlerimi alamıyorum. Pırıl pırıl parlayan Puf, sen de güneş olmalısın.
5: Evet öğretmenim.
1: Ay kayboldu, onu bulacaktık öğretmenim.
2: Ay, ben gökyüzünü çok seviyorum. Yıldızları, ayı, güneşi.
6: Gökyüzü, yeryüzü ve denizler. Hepsini güzel yaratılmış değil mi incilerim?
2: Yeryüzü çiçeklerle süslenmiş.
1: Gökyüzü yıldızlarla.
6: Denizler de benim incilerimle süslenmiş.
7: Biz denizin altındayız. Keşke ayı yakından görebilseydik.
1: Bu imkansız Lila.

0: Ay çok uzakta ama söz yarınki oyunumuzda ayı bulacağız.
1: Bu güzel bir fikir ve aslında imkansız da değil.
2: Nasıl yani?
1: Beni takip edin incilerim. İşte gözlemevi.
0: Kapı kilitli.
1: Duvarına bir not asmışlar. Nezaket her kapıyı açar yazıyor.
3: Yine kafam çok karıştı öğretmenim. Nezaket ne demek?
1: Kibar olmak, gerektiği zamanlarda güzel sözler söylemek. Mesela sabah birbirimizi gördüğümüzde ne diyoruz incilerim?
2: Hayırlı sabahlar.
1: Doğru. İşte iyi dileklerde bulunmak bir nezakettir.
0: Anladım. Kapıya güzel sözler söylersek açılır belki. Güzel kapı. Ne kadar harika bir kapısın sen. Açılsan diyorum. Ne güzel olurdu.
1: Bu şekilde olduğunu sanmıyorum Kıpır. Nezaket yolculuğuna çıkacağız.
3: Nezaket yolculuğu mu?
1: Burada yol üçe ayrılıyor. Doğru nezaket cümlelerini kullanırsanız mutlaka ödülünü alırsınız incilerim. İlk nezaket yolculuğuna Güçlü, sen çıkmak ister misin?
3: Evet, evet öğretmenim. Hazırım, hazırım.
1: Unutma Güçlü, nezaket her kapıyı açar.
4: Küçük balık, küçük balık. Eşyalarımı taşımaya yardım eder misin? Kıskacımı incitmişim de yardımcı olursan sevinirim.
5: Elbette yengeç amca.
4: Hay Allah senden razı olsun.
5: Senden de yengeç amca. Bu arada çok geçmiş olsun. Yengeç?
6: Yengeç ben evet. Benden sorulur nezaket. Hastalanmış, yaralanmış birini görürsem
5: geçmiş olsun deriz. Ona yardım ederiz biz.
6: Aferin Güçlü. Bu anahtar senin. Nezaket yolculuğunda başarılı oldun.
5: İlk anahtarı aldım.
1: Tebrikler Güçlü. Şimdiki nezaket yolcumuz Sütlaç.
7: Ay çok yoruldum. Biraz dinlensem iyi olacak. Bu koku da nedir?
4: Saniplerim var.
7: Yengeç. Nefis salep kokuyor.
6: Saleplerim çok lezzetlidir. İstersen tadına bakabilirsin Sütlaç.
7: Ellerine sağlık yengeç. Gerçekten çok lezzetliydi.
6: Sana ikram edilince yemekler, meyveler, içecekler.
7: Nezaket sahibi olanlar ellerine sağlık der. Ellerine sağlık der.
1: Kıpır, sıra sende.
0: Kibar olmak benim işim öğretmenim. İşte şurada biri var. Hayırlı günler. Bakar mısınız lütfen? Yengeç!
6: Bir şey isterken, eğer kibar biriysen
0: derim ona, lütfen. Nezaketliyim çünkü ben.
3: Ama üç anahtarımız oldu.
1: Yengeç, demek buralardasın.
6: Evet, benim yengeç. Nezaket yolunda işe başladım öğretmen hanım. Ve öğrencileriniz harikaydı.
2: Teşekkür ederiz yengeç.
6: Bir nazik söz daha, teşekkür ederim.
1: Teşekkür eder, rica eder, güzellikler diler benim kibar incilerim. Çünkü nezaket her kapıyı açar. Bu teleskop incilerim. Gökyüzünü çok daha yakından teleskopla görebiliriz.
0: Ay kocamanmış. Öğretmenim, keşke aya da çıkabilsek. Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben de, ben de.
8: Eyvah kayboldum.
1: Bu Bugün dersimizi Batık Gemi Vadisi'nde işleyeceğiz incilerim. Ve ders bitince...
0: Batık Gemi Vadisi'ni keşfedeceğiz! Öğretmenim, lütfen önce Batık Gemi Vadisi'ni gezelim.
1: Sabırlı ol Kıpır. Ders bittikten sonra hep birlikte gezeceğiz.
0: Şey, diyorum ki ben bir bakıp gelsem. Çok merak ediyorum.
1: Kıpır, bu çitlerin arkası yavru balıklar için tehlikeli olabilir. Yanınızda bir büyüğünüz olmadan oraya gitmemelisiniz.
0: Tamam öğretmenim.
1: Lila ve Puf bugün bize dersimizi uygulamalı olarak anlatacak.
5: Amanın, buranın havası Puf'a pek yaramadı galiba. Baksanıza kendini kedi zannediyor arkadaşlar.
0: Hayır, bu dersimizin bir parçası. Benim bir kedim var. Birazcık yaramaz ve ağaçlara tırmanmaya bayılıyor.
3: Miyav!
0: Eyvah, kedicik! Çok yukarıya çıktın. Nasıl ineceksin şimdi?
3: Sıkıştım dalların arasında. Kaldım ben burada miyav.
7: Kedicik nasıl inecek?
0: Endişelenme arkadaşım. Şimdi itfaiye ararım. Neydi numarası? İtfaiyeciler yangınları söndürür, kedileri ağaçtan kurtarır.
7: 1, 1, 2.
1: İtfaiyenin telefon numarası neymiş incilerim?
2: 1, 1, 2.
1: Harikasınız incilerim. Puf, artık oradan inebilirsin.
3: Sanırım sıkıştım miyav.
0: Puf, artık kedi değilsin. Ders bitti.
3: Sıkıştım kaldım. Bana gerçekten bir itfaiyeci lazım.
1: Hemen itfaiyeyi arıyorum. 1, 1, 2. Çalıyor. Lütfen yardım eder misiniz? Kedimiz, affedersiniz, öğrencimiz Puf sıkıştı. İtfaiyeyi yönlendirir misiniz?
9: Nani, nani, nani.
5: Aa, ne çabuk geldi.
9: Çekilin, çekilin, yardım geldi. 1, 1, 2'yi aradınız. İtfaiyeyi çağırdınız. Nani, nani, nani. Çekilin, çekilin, yardım geldi.
2: Yengeç, yine mi sen?
10: İtfaiyeci Yengeç karşınızda.
11: Çocukluk hayalim gerçek oldu dostlarım.
10: Sorun nedir?
3: Yengeç, ben buraya sıkıştım.
10: Sıkışan balıkları kurtarmak bir itfaiyecinin görevidir. Bu görev için sadece 2 yengeç kıskacına ihtiyaç var.
3: Oh, teşekkürler itfaiyeci yengeç.
10: Görüşmek üzere. Nani nani. Bir görev daha bitti.
0: Aa, şuradaki bir dümen mi? Bir dümen. Acaba başka neler var? Biraz daha ileriye gidelim bakalım. Her yer sisli. O da neydi?
1: Hadi incilerim. Batık gemi gezisine gidiyoruz. Kıpır, Sabrettin ve... Kıpır. Kıpır?
5: Kıpır yok.
0: Yoksa Batık Gemi Vadisi'ne tek başına mı gitti?
1: Sakin olun incilerim. Polisi arayacağım. Polisin numarası 1, 1, 2.
0: Ay, ay, ay. Aa, of direkmiş. Çok korktum. Ha? Ha? Kayboldum. Her yer birbirine benziyor. Öğretmenim. Polis koşuyor.
5: Kıpır, burası küçük balıkların tek başına gezebileceği bir yer değil.
0: Biliyorum. Öğretmenim uyarmıştı ama merakıma yenik düşüp güvenli bölgeden ayrıldım. Hemen geriye dönecektim ama...
5: Daha da meraklanıp bu yolculuğa devam ettin ve kayboldun.
0: Öğretmenim, polis Kıpır'ı bulmuş.
3: Seni merak ettik Kıpır.
7: İyisin değil mi?
1: Çok korkuttun bizi.
0: Üzgünüm öğretmenim. Sizi dinlemedim ve kayboldum. Neyse ki polis Koju beni buldu.
1: Çok şükür. Canım incilerim, evimizden, okulumuzdan izinsiz ayrılmayacağız. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
1: Sana da teşekkürler polis Koju.
12: Yuvamız, okulumuz güvenli alanlardır. Çocuklar izinsiz ayrılmamalıdır. İzin almadan dışarıya çıkma. Tehlikelerden koru kendini. Bir sorun olursa sakın unutma.
2: Polisi ara!
12: Yabancılarla yalnızken konuşma. Güvenliğin çok önemli. Tut bunu aklında. 112 polisin numarası. Ezberle ve söyle. Sakın unutma.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Familia Vera.
1: Fiyong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı.

0: anne Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyonk yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
1: Ama sen Fiyonk'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
0: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiyonk'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına, sandalyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiyonk'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiyonk orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiyonk'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiyonk'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fiyonk hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiyonk'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiyonk'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiyonk'u mutfakta unutmamıştı. Fiyonk mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu ama Fiyonk etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fiyonk'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
2: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
1: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

0: Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken, gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fionk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fionk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık, aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık, sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Karpuzcuğum.
1: Be.
0: Keçi haklı. Dışı yemyeşil ama içi kıpkırmızı. Evet benim. Buyur hanımcığım.
2: Bana iki karpuz ver.
0: Yok, bir tane var.
2: Kalsın.
0: Hayda, almasan alma ya.
2: Konuş arkamdan, cıldırtma beni.
0: Amanım.
1: Be.
2: Sus sen de, pire torbası.
0: Gördün mü geci? İşler açıldı. Buyur hanımcığım.
3: Karpuz ne kadar?
0: Beş akçe.
3: Ooo, çokmuş. Bir akçe veririm.
0: Yapma hanımcığım. Ben aldım 3 akçeye.
3: Canım sen kazıklanmışsın.
0: Yapma ya. Tüh. Keçi, ne yapsak ki? Yahu zaten elimizde kaldı. Bari satalım da akşama yiyecek paramız olsun.
1: Ya,
0: hallederim ben, karışma sen. Tamam hanımcığım. Gel al bir akçe. Bu sefer kazık yemeyelim de gidip bu bir akçeye birkaç karpuz alalım keçi. Mızmızlanma keçi. Ne yapayım? Bu paraya sadece bu küçük karpuz yetti. Yok ya. Kadın niye kazıklasın bizi? Allah Allah. Amma meraklısın benim moralimi bozmaya.
4: Aman efendim, aman. Bu ne güzellik. Bu ne sadelik. Bu ne
0: tazelik?
4: Yo. Dört tekerlilik diyecektim.
0: Karpuzu övmüyor muydun deminden beri?
4: Yok yahu. Bana ne bu küçük bodur saçma şeyden?
0: O ne be? Kaldırıp yere vursaydın bir de.
4: Hay hay efendim.
0: Hem budur, hem saçma, hem de ham bu.
4: Ya, gördünüz mü kara gözüm?
0: Vay ham vay. Gördüm tüccar efendi. Kazık yedik.
4: Efendim üzülmeyin. Her fani hayatı boyunca muhakkak en az bir kazık yer. Allah'tan sizin yediğiniz kazık birazcık küçük.
0: Karpuzun tüccar efendi. Neyse, ben yoluma gideyim.
4: Aman dur, gitmeyiniz. Hemen sizinle bir ticaret yapalım. Yediğiniz bu kazığı bir nebze unutursunuz.
0: Ticaret mi? Senden bir şey alacak param kalmadı ki.
4: Canım, dert ettiğin şeye bak. Bir şey alamıyorsan sen de bir şey satarsın.
0: Nedir benim bu başıma gelenler acaba? Ben o keçiyi dinlemedim. Dinlemedim ben o keçiyi.
5: Ah kara gözüm ah. 20 akçeye aldığımız arabayı 2 akçeye nasıl satarsın?
0: Ne? 20 mi? Ellerim kırılaydı.
5: Yahu tamam kara göz tamam. Ağlama artık. Bir daha anlat bakalım ama en başından.
0: Efendim, sabah uyandım. Keçiye yemini verdim. Elimi yüzümü yıkamaya gittim. Sonra baktım ki karnım guruluyor.
5: Yahu ne diyorsun Karagöz?
0: En baştan anlat dedin ya.
5: Vakit yok yahu. Kısa anlat.
0: Kazıkladılar beni.
5: Bu da çok kısa oldu yahu. Neyse neyse üzülme. Halledeceğiz bir şekilde.
0: Nasıl?
5: Yahu sen bana bırak. Bana bugüne bugün...
0: Hacı Cavcav derler.
5: Her neyse. Bak şimdi. Plan şu şekilde.
0: Hacı Vat. İşte bu.
5: Vay vay vay. Bu bizim tüccar. Açık göz değil mi?
0: Adı açık göz mü?
5: Biraz uyanıktır. O yüzden memlekette açık göz olarak bilinir.
0: Her neyse canım. O işte.
5: Tamam gözüm, sen hiç merak etme. Hadi başlayalım.
0: Yahu, Neden satıyorsun evi? Yazık değil mi?
5: Ne yapayım kara gözüm? Çok sıkıştım.
0: Yuttu. Şşt. Çok da ucuz vermesen bari.
5: O kadar sıkıştım ki kara göz. Artık ne denk gelirse.
4: Vay vay vay. Mahallemizin en güzel iki insanı bir arada. Aman efendim. Bu ne güzel bir rastlantı.
5: Vay. Açık göz efendi. Ne var ne yok.
4: Ne olsun efendim. Eve gidiyordum. Selam vermeden geçmeyeyim dedim.
0: Aleyküm selam açık göz efendi. Ne yaptın benim arabayı? Hayrını gördün mü bari?
4: Nerede be kara gözüm? Geri iki akçeye zor sattım.
5: Her neyse. Bize müsaade açık göz efendi. İşlerimiz var. Haydi selametle.
4: Hey efendiler.
5: Buyur açık göz efendi.
4: Şey diyecektim ki ben bir ev satın almak istiyorum. Eğer çevrenizde ev satmak isteyen falan varsa talibim.
0: Olur. Duyarsak söyleriz.
4: Yok mu bildiğiniz?
0: Yok.
4: Canım var mı yok mu?
5: Aslında var ama pek kararsızım. Satsam mı yoksa satmasam mı?
4: Sat efendim sat. Neden sat?

0: Nasılsın?
1: Aslında olabilir gibi.
2: Ev nerede Hacivat Efendi?
0: Gidip orada konuşalım konuyu. Ne dersin?
1: Bilemedim ki.
2: Hadi hadi, naz etme.
1: Peki. Ama sıkı pazarlık ederim, haberin olsun.
2: Tabii, tabii canım. Bu mu ev?
1: Evet.
2: Aman, pek de küçükmüş. Pek de eski. Üstelik manzarası da yok.
1: Yapma efendi. Balkondan bakınca çarşıyı görüyorum.
2: Yahu ne yapayım ben çarşıyı? Manzara dediğin göle bakar. Hem bu ev rüzgar da almaz. Yazın sıcak, kışın soğuk olur.
3: İyi ya işte. Yazın da evde durmazsın. Kışın da sürekli gezmeye gider. Bedavadan yaşarsın.
2: Canım, olur mu öyle şey?
1: Tüccar efendi, ne diyorsun?
2: 50 akçe veririm.
1: Ne? 50 akçe mi? En az 200 akçe eder burası.
2: Hadi canım. Senin ev fiyatlarından haberin yok galiba.
3: Nereden olsun? Tüccar mıyız da her gün ev alıp satalım?
2: Efendim, evler şimdi çok ucuz. Hele sizinki gibi eski evler.
1: Vallahi satmam o fiyata.
2: 60 akçe vereyim bari. O da senin hatırın için.
1: Mümkün değil.
2: 70 akçe veririm. Sat.
3: Sat Hacı Cavcav, sat.
0: Hayırdır Karagöz'üm? Az önce satma diyordun.
3: Eskiymiş ya. Zaten yakında yıkılır bu. O yüzden dedim.
2: Bak Karagöz ne güzel söyledi. Hadi gel el sıkışalım 70 akçeye.
1: Of. Borcum olmasa dünyalara değişmem ama. Peki madem.
2: O zaman hayırlı uğurlu olsun. Al bakalım 70 akçeni.
3: Parayı da hazırlamış.
2: Efendim?
3: Yok bir şey. Hayırlı olsun dedim.
2: Efendim, siz bugün eşyaları boşaltın. Ben yarın erkenden gelip taşınırım.
1: İnşallah. Paramızı kurtardık Karagöz'üm. Gerisini tuzsuz halleder artık.
3: Halleder.
2: Allah Allah. Bu adam daha boşaltmadı mı evi yahu? Perdeler falan duruyor. Hacivat. Hacivat Efendi. Hacivat Efendi dedim. Çıkmadın mı daha evden?
4: Sabahın köründe ne bağırıyorsun be adam?
2: Sana ne be adam? Benim evim değil mi? Ne istersem yaparım. Hem sen ne geziyorsun benim evimde?
4: Senin evin mi? Ne diyorsun be?
2: Asıl sen ne diyorsun? Ben bu evi satın aldım.
4: Utanmıyor musun yalan söylemeye?
2: Asıl sen utanmıyor musun boş eve bir gecede gelip yerleşmeye? Hadi efendi, hadi. Uzatma da çık evimden. Çıksana evimden be adam. Hadi sene be. Seni mi bekleyeceğim?
4: Sakın bir yere kıpırdama efendi. Bekle aşağıda.
2: Bekliyorum. Bekleyince ne olacaksa. Eşkıya'ya bak. Bir de tehdit ediyor. Sanki bir şey yapabilecek.
4: Evet.
2: Vay vicdansız vay.
3: Dur be.
2: Sabahtan beri kovalıyor. Tam deli çaktık. Aman aman. Yaktım beni Hacivat Efendi.
4: Dursana. Cesaretin varsa. Dur.
3: Hay Allah razı olsun Tuzsuz Efendi.
4: Cümlemizden Karagöz. Şu adamın 70 akçesini ve eşyalarını götürüp verin. Arabayı da götürün.
1: Öyle yapacaktık zaten.
4: Sen de dikkatli ol bundan sonra Karagöz. Arabana sahip çık.
3: Sözüm söz. Bundan sonra bu arabayı 5 akçeden aşağı satmam.
1: Ne?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Düş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
3: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
4: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
5: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
4: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
5: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
6: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
0: Evet.
5: Gençler.
0: Fesubhanallah. Şaban amca ödümüzü kopardın.
1: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
0: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
1: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
3: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
1: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Hadi siz doğruca antrenmana.
7: Yaşa Şaban amca!
8: Arkadaşlar biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
9: Bence hiç gerek yok.
8: Niyeymiş o?
9: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
8: Ne demiş?
9: İyi oynamak isteyen çok dinlenmeli.
3: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
9: Ben.
7: Ne?
3: Sen nereden büyük Türk?

0: Ne oldu çocuklar?
1: Antrenman yapacağız tabii ki.
0: Antrenman için çok erken geldiniz.
2: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
0: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
3: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
0: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
1: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş.
3: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
2: Ama nasıl?
3: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
4: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
3: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
5: İnşallah bize çarpmaz. Gol!
3: Arkadaşlar, atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
6: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
5: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
6: Öyle deme Furkan. Stattan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
7: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
5: Arkadaşlar, yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maçı kazanamayız.
8: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
5: Tamam. En azından kendi taktiğimizi çalışalım.
9: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
10: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
11: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
10: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
11: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
3: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
8: Tamam.
12: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
13: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
14: Hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
3: Hop! Gel bakalım Furkan.
10: Evet sayın seyirciler, Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz.
12: O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
11: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
12: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol!
10: Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
6: Ne yapacağız arkadaşlar?
5: Moral bozmak yok. Bir

0: deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
1: Haydi Furkan, göster kendini.
0: Hadi.
2: Furkan tekrar atağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
0: Hazır mıyız?
3: Biz hazırız.
2: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü alabilecek mi? Maalesef yine Cem ile çarpıyor. Penaltı.
4: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
0: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
2: Murat atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
0: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
1: İyi fikir Furkan.
2: Osman Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Cemil otağa geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
5: Bak.
0: Sus kal.
5: Bak.
0: İn oradan hemen. Bak top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
5: Bak.
0: Sana diyorum, in oradan hemen.
5: Bak.
0: Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
5: Sen şut çek o zaman. Bak.
2: Burak uzaktan şutunu çekiyor. Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
3: Aziz.
0: Ay. Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
6: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
1: Hadi.
2: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
6: Serhat, çek şutunu.
2: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor. Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
6: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
1: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
0: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
6: Ne demiş yine?
0: Bugün gidin dinlenin.
3: Aziz!
0: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır işim daha bitmedi.
2: Tamam artık ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım.
2: Ay.
3: Komik mi?
2: Bırak.
3: Sen bırak.
0: Ah su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Hı, çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yo, yamuk

0: denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
1: Ya.
0: He? Dalgalı deniz yaptım ben. Balıkları üzerine yapıştıralım. Tamam. Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
1: Aa,
0: evet ama halledebiliriz.
1: Nasıl?
0: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
1: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
0: Evet, mantar balığı olmuş, çok güzel.
2: Canlarım.
1: Anne bak, mantar balığı.
2: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
0: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
1: Bir sürü balık yaptık anne bak.
2: Gördüm gördüm, çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
0: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
2: Çöpe mi?
1: Dağınık bırakılmaz.
2: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
0: Değil mi?
1: Çöp değil, kağıt.
2: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
3: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim. Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
1: Yakalayamazsın.
3: Banyoda kim var?
0: Hiç kimse.
3: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
2: Hallettin mi?
3: Maalesef ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
2: Daha vakit var ne de olsa, acele etme.
3: Budamasak ne olacak sanki?
2: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
3: Emel.
2: Adem.
3: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
2: Hey, nereye?
3: Hemen geliyorum.
1: Çok lezzetli.
0: Elma çok şifalıdır.
1: Çok ben yedim.
0: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük hem de ağzım bile büyük.
2: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
1: Mağara gibi kocaman.
0: Sana söylemiştim.
2: Bunlar ne?
1: Bunlar çöp.
2: Çöp mü?
0: Bütün elmaları yedik anne.
2: Yediniz mi?
0: Evet.
2: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
1: Evet, hepsinin şifasını yedik.
3: Nasıl olmuş canım?
2: Güzel olmuş, nihayet.
3: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
2: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, budayacak olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
3: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
2: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
3: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
2: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
3: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
2: Önlemezsek kötü olabilir.
3: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
2: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
3: Bu muydu?
2: Evet.
3: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
2: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
3: Bu gidişe bir dur diyelim.
2: Kesinlikle.
0: Anne.
2: Geliyorlar.
1: Baba.
0: Bahçeye bakalım. Baba.
1: Anne.
0: Size ne oldu, kafanızdakiler ne?
1: Babam elma olmuş.
3: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
1: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
3: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
0: Ya.
3: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
1: Peki sen mavi karton?
2: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarım...

0: Na birçok şey yapılabilirdi.
1: Çocuklar seni israf mı etmiş?
0: Evet.
2: Aa, tamam üzülme.
1: Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar değil mi kardeşim?
2: Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
3: Aferin size. Akıllı yavrularım benim.
1: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
3: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
1: Seni

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.